0: Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Menin Ailem programımızda davamlaştıratımız. Qani, dostlarımızdan kelgen uçurlar qarap baqsaq. Anlıqçılarımızdan Abdikerim efendimning avaslı uçurları bar eken, qani anlap baqaylı.
1: Yolusura Daniyar, bir ülke ise yolur avan.
0: Rahmet Abdikerim efendimning yeni bir uçurayı.
1: Yolusura Daniyar, bir ülke ise yolur avan. Jodin tipa traktımınla yolur avan.
0: Boldu rahmet. Nuru 18 isimlik anlıqçımız xushkepsiz qarşı alımız. Ateyinikiniz xeyrik bolsun. Yaxşı tilaklarga köpten köp rahmet. Sizge mühəm yer bolsun. Qaysar ayal isimlik adımız mı? Programımızni yaxdırıp anlayıbdu. Mən ən yaxşı gördüğün naxşamni qoyup bədiniz. Barcha xushalıqlan sizge yer bolsun. Degen uçurun yollabdı rahmet begen uçurunuzga. Uçar tor taksi siz mi xushkepsiz qarşı alımız. Ateyinikiniz xeyrik bolsun. Səhər buludu adımız mı? Programımızni yaxdırıp anlayıbdu. Rahmet begen uçurunuzga.

Hürmetlik radio dinleyiciler, yarın isim sayfamızda Moğol milleti keşfçilikini canlandırgan 90'lı yıllarda doğulgan Erdin Çeçek bilen tanışımız. Baynıqulun Moğol Abdunum Oblast'ı Huşt Nahisir'e 700 kvadrat metr kiladığın tatqiqat, ögünüş, körgəzmi qilish, setiş bahsısı var. Bu yer hem Moğol milleti kiyim keçeklerini tikiş kasıp qanısı, hem Moğol keşfçilik hünürge varıslı qilish ders qanısı. Bazı ikisinin ismi Erdin Çeçek bulup, 90'lı yıllarda doğulgan Moğol kızı. Şundaqla, Huşt nahiyesinin gayri maddi mədiniyet mirasları türü, Moğol kiyim keçeklerini tikişinin vəkillik varisi. İşki iğiz, adli, kent hizmet kanısı da iş başlaştın, bugünkü gündeki yıllık seçi somisi 1 milyon 500 min yöndün aşkıca, Erdin Çeçek 13 yıl vaxt sarıp kılıp, yoklup getiş kırdağı berip kalgan kadimi hünerini kaytadın canlandırdı. Erdin Çeçek'nin keşçilikki bolgan rişte, Çarvıçılık rayondaki ballık çağlardın başlangan. Onun bavusi yağatçı bulup, momisi Moğol milletinin kiyim keçeklerini tiketti, hem keşçilik hüneri mahiriydi. O daim anlaş ve körüş ceryanı da bu hüner bilen uçraştı. Yığnını kandak işildiş, yipni kandak ötküzüş, tök tivitini kandak eşiş katarlıklarının hemmesini şu çağladıla körüp ügün olgan idi. Erdin Çeçek'ni hakiki iradegi keltirgini, Chongqingda daşöyde oqatkan çıgıda körgen, xalıq örüp adet körgesmisi boldi. Miyazu milleti keşte parçalardan tikilgen somka ve yastıqnın bağısı neçü yüz yuan bolup, seti olganlarımı baha talaşmaydı. O kişile topunun sırtır turgan şu taqiqlada, yıraqt kalgan yurtdaki hammalarını esik aldı. Ola Moğolcı keştini toy tükün, ölüm yetim işlerdila murasim kimi tikişke işiltetti. Tikkenleri çamdanın astıda besilip durup, bir yılda fakat bir ne çıkıtımla işiltiletti. O 2013-ci daşyonu pütküzgen denkin, Huşt nahisigi kaytip, igilik tiklep, bütün vücudu bilen kentiki Moğol milleti keşçilikini sırtkı yüzlendirişini oyladı. Dastlabda ishlar anch o'ngishliq bo'lmadi. Erdin Çeçek kichkidan tartibla keshtichilik va kiyim-kechak tikish bilan shug'ullangan bo'lsa-mu, lekin kasbiy tarbiya olmagan edi. Kiyim tikish uchun cho'qim kiyim pichishni bilish kerak edi. U hammasini izlab o'zining kollektiviga qatnashtirdi. Yana shu joydagi birdan-biri avtonom rayon darajalik g'ayri moddiy madaniyat miroslari turi bo'lgan Xinjiang Moğol millatining kiyim kechaklarini tikish hunarining vakillik varisidan ta'lim oldi. Erdin Çeçek bu vaqtda to'xtalib, bu varis qilg'uchi har qitim dukunimga raqs setib olg'ili kelganda, men fursatni ching tutib, bu yaqini tikishda nimalarga diqqat qilishim kerak, avu naqshning qandoq ma'nosi bor, qandoq kesishim kerak deb so'rab bilib olardim, dedi. 2016-yılı, ahire onun işlerde buruluş buldu. Huşt Nailik Ayalla Birleşmesi'nin yardımı da Erdin Çeçek 100 min yuan tür meblağı iltimas kılıp, par dazmal ve 8 kiyim tikiş maşinisi seti aldı. Kölemde kengitken dinkin nahiyeden hizmetçi kubul kılışkı başladı. Şu cayrıki yuğurumu taratku merkezide bir gitim ilan bergen dinkin, yakın etraftaki bir netçi nahiye şehirdeki xeridarlarının hemisi geldi. Oyun kuyuş kimigi bolgan ihtiyacımı soruyup, sorusu asla asla yakşılandı. Lekin, o özünün montizm terbiyelenmegenlikini, uzakçı dağınlaştıralmaydıganlıkını inek biletti. 2018-ci Erdin Çeçek, Xalq sanatkarları vekili bulup sifti bilen, Abdunum Raylıq Mədiniyet ve Sayahat Nazarı'nın orullaştırışı da Beijing kiyim keçek şöyenige 3 aylık ögünüş gibi adı. O kiyim lahiyeleş bilen tuncuk itim sistemilik uçraşkaşka, her gün ettigen saat 8'den aşkanlı sınıp gelip, kes saat 8-9'larda andın yatkıgı kaytdi. Dersinin sırtkı vaqtlarda, Ali Mektep'nin 2-3 yıllıkıda okuyduğun okuvucularının təlim aldı. Qaytıp kelgandan keyin uning qilgan tunji ishi kiyim kechaklarini yaxshilash bo'lib, an'anaviy mong'ulcha tonning yengini 2 sm taraytdi. 3 yildan keyin Erdin Çeçek
yana suju hunar sanat kasbi texniki shoyaniga berib kashchilikni o'rgandi. U bu yerda suju kashchilikining inchki kashtilash usulini ko'rdi. Shundoqla kashchilik madaniyat ijodiyotining bozori yoshirin kuchini ko'rib yetdi. Qaytib kelgandan keyin u darhol odam tashkillab o'z joyining molan guli oqqu qatorliq omillarga birlashtirib o'zining madaniyat ijodiyoti mahsulotlarini tadqiq qilib etishni boshladi. 2024 yil 4-oyida Erdin Chechik o'zining markasi

0: جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايلىق كومىتېتىغا ۋاكالىتەن ئاپتونوم رايلىق سىياسىي كېڭەش قۇرۇلغانلىقىنىڭ 75 يىللىقىنى قىزغىن تەبرىكلىدى. شىنجاڭ سىياسىي كېڭەشكە قاتناشقان ھەر قايسى پارتىيە گۇرۇھلار، تەشكىلاتلار ۋە ھەر مىللەت، ھەر ساھە زاتلار ھەمدە شىنجاڭنىڭ سىياسىي كېڭەش ئىشلىرىغا مۇھىم تۆھپە قوشقان سىياسىي كېڭەش ئەزالىرى، سىياسىي كېڭەش خىزمەتچىلىرىگە سەمىمىي سالام يوللىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: 75 yıldan bu yan Jongo Komünistik Partiyası'nın rehberliği de Şincan'daki her dercilik siyasi kınaş teşkilatları vatanperverlik, sosyalizm uluğ bayrıkını baştan ahir egiz götürüp, itibaklık ve demokratiyeden ibaret iki çoğun baş diyemini puhtu ilgilep, funksiyasını kanun boyunca ada kılıp, hizmetini kanat yedirip, Şincan'ın kuruluşu, terakkiyatının her kayısı tarihi devirlerde muhim rolünü cari kıldırdı. Partiya 18-nji qurultaydan buyan Şinjan siyasi kengash partiya rahbarligi birlik sap kengishish demokratiyasining organik birligida demokratiyani joriy qildirish bilan ittifoqlikni kuchaytirishni o'z aro tutashtirishda taklif berish hokimiyat ishlariga yordamlashish bilan o'rtaq to'nishni mujassamlashdan iborat qo'sh yo'nalishlik kuchayishda ching turib partiyaning umumizlik rahbarligida ching turishda texmi qat'iy kaskin markaziy xizmatga umumiyatga mulozimat qilishda texmi kuchlik unumlik taraflarning o'rtaq to'nishini mujassamlashda texmi ijtihodchan mehrlik o'z qurilishini ilgari surishda texmi qattiq amaliy bo'lib jamiyat umumiyatining muqimlikni qo'g'dash jungochi zamonaviylashtirishning shinjang amaliyatini olg'a surishga muhim to'p qo'shdi.
1: Chen Xiaojiang munolarni ta'kidladi. 15-5 yil Xinjiang yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'ladigan jamiyat muqimligi va abadiy amillikning ulini puxtalaydigan ochqichliq mezgil. Har darajalik siyosiy kengash tashkilotlari bosh shuji Xi Jinpingning xalq siyosiy kengashi xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasini cho'nqur o'rganib, inchka o'zlashtirib, puxta amaliylashtirib, burch va mas'uliyatni zimmasiga olishni kuchaytirib, Xinjiangning 15-5 yillik taraqqiyot umumiyatiga bo'ysunish mulozimat qilishning kirish nuqtasi, berkish nuqtasi, kuchayish nuqtasini dal tepib, maxsus kengashish apparatilik rolini texmu yaxshi joriy qildirib, qalb va kuchni mujassamlab, bosh shuji Xi Jinping Shinjongga tuzib bergan ulug'vor planni go'zal reallikqa aylantirishi. Ideyaviy siyosiy yetakchilikni yanamu kuchaytirib, siyosiy kengash tashkilotining rolini texmu yaxshi joriy qildirishi. Ishkini tiklashning hal qilg'uch ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirib, Xi Jinping yangi davr jungucha sotsializm ideyasi orqali qalbni mujassamlash, ruhni tavlashda qilchi bo'shashmay ching turib, partiya siyosiy kengash xizmatiga umum yuzlik rahbarlik qilish tuzumi mexanizmini takomillashtirib va amaliylashtirib, xalq siyosiy kengashining ro'shan siyosiy afzalligini haqiqiy joriy qildirib, har qaysi partiya guruhlar, tashkilotlar ve her millet her saha zatlarının siyasi cihette ittifaklaşış, hemkarlaşış, ideya cihette ortak ilgirleş, hareket cihette kademli birdek ilişini emelge şurşuğa türtkü buluşu. Merkezi hizmetini çöredep, umumiyetke mulazimet kılıp, teklif biriş, hakimiyet işlerine yardımlaşış rolünü teyhimu yakşı cari kıldırıcı. Jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishonini ching puxta tutib, partiya markaziy komiteti Shinjongga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, 15-5 yil mezgilidagi Shinjongning iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot nishon vazifasini jo'ratib, diqqatni terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashni qonunchilashtirish, doimlashtirishni olg'a surish, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surish, xalq turmushiga zich yiqilishib, yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lish, janubiy Shinjongdan iborat shaxmatning ko'zini jonlantirish, Bingtuan bilan yerlikning yuqori taraqqiyotini tezlatish qatorliq nuqtalik vazifalarga markazlashtirib, cho'nqur kengashib, hokimiyat ishlarini muhokam qilishni kuchaytirib, Shinjongning butun mamlakat bilan birlikda sotsialistik zamonaviylashtirishni asosiy jihatdan amalga oshirishda hal qilgan ilgirlashni qo'lga keltirishiga kuch qo'shishi. Eng cho'ng markazlash chambarni yaxshi sizib, qalb va kuchni mujassamlash rolini texmu yaxshi joriy qildirishi. Jongo'nun yeğençe partiya tüzümünü yaxşı davamlaştırıp, yaxşı ravajlandırıp, yaxşı mükemmelleştirip, partiya sırtdaki ziyalıyla, umumi mülükçilikten başka iyilikteki zatla, yeni cemiyet katlamadaki zatla ve dini zatlarla kartılgan siyasi yetekçilikini küçeytip, çeteldeki

0: Tabii güzel manzırdan hazırlanıştan başka at biniş, tüyü biniş, otlakta motosiklet biniş katarlık seyahat türlerini olgu koyup seyahatçilerin yahtırışı erişti. Manzır rayon yine dinamiklik paraşüt bilen tövən boşlukta seyahat kılış, ermek ayvalarına yem veriş katarlık yeni kasıp altını yeniden köpeytti. Köp kılaşkan sınav türleri seyahatçilerin okşumakan seyahat ihtiyacını kandırdı. Gansuluk seyahatçi Zhang Fengxia mındak dedi. Bu yerinin karlık dağ, karıgay, yani otlaktan şekillenge manzırsı intayın heybetlikken. Oynaydıgan türler köp, havasımı sap bolgaşka, nait yakşı tuyguğu igi boldum, hem özümne yeniklep kalgande kes kıldım. Lopnur nahiyesindeki Tata Sırlık Menzili Lopnur Gölü Menzil rayonu da seyahatçilerinin bazıları kemige oturup köl yüzde sayılı seyahat kılsa, yani bazıları tövgege minip kumlukta kum bilen su tutaşkan özgeci güzel menzirden hozırlandı. Bu Menzil rayonu Teklimakan kumlukının şarkı şimalı bulup Tarım Deryası suyunun tabi yığılışıdan şekillengen. Bu Menzil rayonu istirahat demiliş, Lopnurlukları medeniyetini eskiliş, kumluk sayati, ekologiya teşviqat terbiyesi bir gavdi kılıngan devlet dərcilik kumluk bağıtısı. Ürümçi Lopnur yukarı süratli taş yolu da katnaş başlangandan bu yan bu cay tedirci memleketinin her kaç caylarındaki seyahat ömekleri, öz avtomobil seyahatçileri, bir aile kişileri seyahatçilerinin alkışlık daka noktası aylandı. Seyahatçi Chen Weiwei mındak dedi. Kumluqda perzentlerimiz bilen birge tövgege minip Karavan Davını Menzil rayonuna kelgendek tuyguğu kelduk. Sayahat kemisiga oltırıp kaytıp kelgende sol taraftaki kumluq, oң taraftaki kölünü görüp, huddi kumluqda dengizni körgendek tuyguğu kelduk.
1: Avtonom rayonluk intizam tekşürüş komiteti, reviziya komiteti xəbəri. Şinjan Qanunşünaslıq Cəmiyyəti partiya qrupusunun sabıq muavin şujesi, sabıq muavin başlığı Jan Yun, intizamğa, qanunğa eğir xilaplıq qilishqa çetilğanlıqdan təşəbbüskarlıq bilen özünü məlum qıldı. Növbətdə Avtonom rayonluq intizam təkşürüş komiteti, reviziya komiteti tərbidin intizam və reviziya cəhətdən təkşürülüvatıdı.
0: Əmdi qısqı xəbərlər anıltımız. 2026 yıllık Merkez Maliyesi'nin ormançılık otlak fen texnikasını kengaytış ülge türü bolgan kurgak rayonlardaki yerlik otçöp uruklukının naçar şaraitki taqabıl turuş ünümünü aşırış ve çekingen otlak ekologiyasını əsligi keltürüş açkışlık texnika ülge türü yakında resmi başlandı. Bu türde dikkat kurgak rayonlarının ekologiyasını əsligi keltürüş ve otçöp uruklukı kəsbinin tərəqiyatı mərkəzləşdirilib, 3 şimal ihatı ormanı kuruluşu boyunca ötkəlgi ucum kılış çeğine, ilmi kum tizgilləş ve uruqçılıqını güllendiriş hərkətini alğı sürüş pan texniki tərikigi iyi kılınıdı.
1: 28-ci növətlik Congu Beijing Xalqara Pan Texniki Kəsiblər Görgəzməsi tünögün Beijingda başlandı. Xuddan ulaytırki 18 karxananın xas əla sübətlik məhsulatları körgəzməki qoyulub, nurğun sodiyərini qədimini toxtıdıb körüşke cəlib qıldı.
0: Her ili 5. ayının 2. haftası Avtonom rayon boyunca kuşlarını söyüş haftalığı. Növete Şinjan'daki yavayı kuş türü 502 kılığı yetip, memleketteki kuş türleri umumi sanının tahminen 3'ten 1 kısmını ilgiledi.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın etigelli haberler programısı boyunca anlatış verdik.
3: Yıllar aldı biz hemen.
4: Bana başlandı.
5: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
6: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülükünün uzun olmayan kolluğallıkı rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alayda talep kıldı. Öğünüzün Akmervayit ulur üzülmeydiken ha?
7: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı o da ha? Akmervayit ulurunun pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçilik bile işler çıkarılgan.
6: Tamaklarınızı okşatkan Akmervayit ulur iyi desek bolduken de.
7: Elbet şunda, kancı maktısa maktığım kilidu.

0: programımızda başlayımız. Biz bu en zor tırışçalığımız olan sizler için mülazimat kılımız. Ben riyasetçi Oşurcan Hızır. Kadirlik anlayışla etkilik yollarımızda biz emre programımız başlandı. Hazırda başlar programımızga. Naid kızgılık ile katlasanlar buldu. Bizim veçin salonumuz XG1074FM. Programımızın başlanışı bilen tan. Naid kızgılık ile uçur yollugan hemen ağa aldı bilen köpten köp rahmetler. Bir başta uçurulan yer kızışını başlayımız. Nençan Nello. Nundanınki aldı yollar avankaya diye uçurunu. Uçar tor taksi. Niyaz efendim evet. Rahmet. Abdikerem efendimle avazı uçur vanlayla.
1: Yanıl yolları, Yarmışmanlı köyü taşları, kumul yolları, maşinlikte Roşengül.
0: Roşengül? Bu seyrem sizin bir köptün köp rahmet. Abdurrahim ki avçorunuz?
1: Oyuz, yakalı tört, reyaltar, şokotlosla yakınızda. Hoşçakalın kızı Roşengül'ü da terk edin. Allah sen işin avtoğluğu olsun, yolları rağın olsun. Ucu yol, yani bir gün törtüncü başlangıçtan aldık. Çıkan yolu, ucu yolu yakınızda ama. Bu konuşma, demişsin, maşina çakıyor, kazan kutusu.
0: Makul buldu, rahmet. Tüvenceli yollarda maşınlar çıkıyor, koş yolun üstü cuma, deyip mikra uçur yollaptı, rahmet. Könen kavca koş yolun üstü yollar avan kerege uçurunu, Rahman Ahmetcan ne evetipti. Yakışmışlar, riyasetçiler, aeroportun çoğun bazağa karap meyanışta, tuğusluş, cucavenge kepti. Karşı yolun üstü hazırca yollar avan kerege uçurunu, vozaylı uçan evetipti. Kaçkada şinka yolları koşleniyordu yollar avan diye uçurunu, encin evetipti, rahmet. Yine uçurulan yansak ikinci eleminde maşallah köp tuzluş yok değilim. Makul rahmet. Andın Abdurrahim ki.
1: Hoşçakalın kızlar. Yakşı mısınız?
0: Yakşı.
1: Maşallah vazif. Şimdi onu da atmak
0: zorunda. Eşkisi yok.
1: O bir yol hayalim. Şanghay yolu.
0: Şanghay yolu.
1: Kuşman yolu yolu nazarı. Ben de onun yolu sarıpmamın yolları var.
0: Makul buldu rahmet. Esli mi avçorunuz?
2: Yol uçuruyor, size Kırşengül'de ikinci aylan yollar alan ki.
0: Makul buldu rahmet. Yanımda karsak muşu yol yesidin, muşu yamallık kılıp korluğu kekice maşallah köp karıştırıp rava. Yolun uçur torumap da. Memtimka. Muşu yol yesidin diyen kayısı yazıp gitti. Köğünü bütün oblikim.
2: Bu şey yiyen körükte ölse, bazen körükte ise hoş yemiş bir maşinde çıkar.
0: Bu oldu rahmet, ballağına muşur bakanlığı teyle mi?
3: Yaşımsız!
0: Yaşımsız!
3: Ben insanlar bu, yaşımsızlar! Ben insanlar atıyım!
0: Aksi.
3: Ben insanlar da okuyor!
0: Makul buldu. Yaşı konuşur mu hemse? Bir gün okuyasanla eti demezler. Sınırı etiğini okluğunu koymaydı ki çoğunla. Şimdi Emre yolları mı şu Beycanlı tarafı Karapmanga yolun işte Kızıl Tırak'ta maşallah intayın köpke Tosluş Bakiye diye uçurunu Cahan Kezer'e vetipti. Şıçıhu yolları koş yolun işte yollar Ravanken diye uçurunu Rena Ay'a vetipti. Kapla uçurunuz.
4: Başı bir yerlerden uçuşma yolu kadar.
0: Yakşı yakşı siz çok.
4: Büyük yonçan mı? Giyimim de akalık büyük yonçan Karapmanga inşa Ravanken'e.
0: Oldu makul. Devlet yolu 315. numaralı taş yolundaki Hotenşehir, Laskoy, Tümüryol, Üçümü, Kızılçırak'ta maşallah sel köp, tosluş, badige uçurunu abdurayım efendim evet. Andı yine uçurlarını yanılsak, Ravan taksi.
5: 174 yol sarı, Ürümsüzen, Nencan Çan'da, Cennet, Çikolata'da taksi bekletemez.
0: Bu oldu rahmet, bugün yalnız riyasetçilik. Minhuacı yollar Ravan diye uçurunu Abdultaygan evet. Cik uçur beğenmeyen bilen çoğu, müşü devamlı anlavatı memesek, üçüncü kitap koyaydı. İrpa uçur yollaptı, hem hakol. Bugün valla okuydukken, ben uklap kaptım, ben karanlığa hazır ip mandım balam ne. Keçkemi o emdi, malumu taplap, dep koyay, emdi kandamı kılama, dep altıncı kilin. Altıncı kilin, iş kılıp. Bize bulumsuzluğunuzu azırak iş kılam siz. Biz azırak mı demeçilik, iş kılam siz. Opsun bugün okuyduğunu deyip asasen deyip 98 birse apıla. Mesela ben mektepten uğurlaştırışı hemisi alay dikkat kılıp. Hep de burulam makiler sen bugün okuyduk yemez deyip. Könlük püküp şu teyirli. Makul buldu. Yöcünge yıllar da maşallah cık geldi yavuşlarını mikraya verip de. Andın obba salim.
6: Hoşçakalın kısımlara kalalım yaşıma.
0: Yaşıma.
6: Mal kalan gavcadın şiğin o şiğin maşallah tacık kalıp.
0: Kanan Gavcadın Şibiluğa Şişeye kızım açıldılar ki Balamın uçur yedi mana
7: Kuzucan baba Yaşımua Yaşımua
0: Makul buldu rahmet Venşan Dacı koş yolun işte maşallah Selköprü yavuşunun Abdurrahman efendim evet tuttu.

0: кен даалууну Хуадын Доктурханынын ки алдыдын 5-нчи башлангыч кызыл чыракка кеп болгуча машиналар сал көп кеди деген учурун бадам такси абатыпты. Андан 7-нчи Дуньян Юджингенин ки шарк узартылган бөлүккө гарип тарап карап манганда ыгыр тосулуп кетти деген учурун Nijat efendim evet. Bu cigul.
1: Ben boşurken yaşım. Siz kaç kadın yol kabirdersen. 20. başlangıçının aldık yılı da. Maşin yakın bir kadar köp. Azarak tosuşta.
0: Oldu makul. Uca çüdün mü ayrı durum tarak mağdım. Kırıpla uçur bir işine başlayıp gitti. Dike uçurunu ildan edi baba evet. O adılca uçurunuz.
2: Uçacak gün yakışım bu.
0: Yakışım siz aka.
2: Kada alabek uçuk. Nevrilerini mektepte hazırlayırken. Tavşiçek anlatman var.
0: Nevrilerini? Boldu boldu. Makul. 174 riyasette yakışmışlar. Hotende yolu haberi. Ma hotendin gomuğumanga yolun işte yollar avanken hava intihayı yakışı. Dige uçurunu Turdu Mehmet'e vertipto. Altın kümüş yolları Canıptın şimalgı maşallahacak tosluşpa dige uçurunu Ferdo ne vertipto. Hotende ma Atbazır'dan Karkaş Beketkiçi boğan Teybi şimal yolda maşallah selköp tosluş yok dige uçurunu 10. bala vertipto. Ettigende başlapangan İşleriniz unutuk bolsun dep yollapsız Sacide. Sizin maçta bolsun. Rahmet. Bugün bak boldurç kotma edip Ali Can Emakul. Kaşkadi ba yeğşe qarapmağa yolun işte. Jaçanlu. Sel maşallah köp dige uçun enjin evatıptı. Andın.
3: Her yasetçiler yaşma ama bagan yolu naatte gravan.
0: Bagan yolu.
3: Kentler etrafı da azrak.
0: Tutuşpa. Oldu. Rahmet. Şöyle ya.
2: Yaxşıma köprü dostlar.
0: Yaxşım siz.
2: Anlıqan varlı kırım dostlar. Diger Öşen Gülbaş işlemek de o.
0: İşlemi de. Anladı, anladı da. Kanda. Şunda kulak deşi obdan da uçurlarına vakti vakti yetkisi bir şeyler varsa. Öşen Gülbaş işlemek de o. Dep. Yaxşamas mı? İşlemi se. Kuzuk mu sile? O atış nurluk yolları koşlanıyor diyorlar havan ki ibo atışını uçuyor ya. Pervayın pelek mi uçuyor nalaylı mı?
4: Sonra nolluğa çarıktan çarıktı bakma izinli sıravan. Karıştırta maşınlar yaparak tutulmuş seybo topuzu sıraktan maşınlar pek çık. Karıştırıptı.
0: Makul buldu rahmet. Telefonun ekranı ölse radyom tan toktap kıvatı da. Ona telefonun üzdün tan şey sizci mi? Telefonun üzdün bir tan şey. Ve işin yolları bek tosulup gitti diye uçuyor ne? Münevver efendim evet. Rahmet. Mavu çerçendeki anlıkçı mavu kucağı kegen kayıs kanalda çıkıdı. Kucağı da Tor Radyosu'nu anlatıp tutsunuz oldu hazırca. Korulda hava yakışı yolla aravan. Şık çıktık bana bugün. Şeker Şembe. Ha, yağız. Şembe gün şu yağız işte hemen şu. Oy onda digen bilirsin onda digen bilirsin ben de baktım. Oy eğitim de bir da bir abone etken kopkan kim da bir işlemsiz desem. Yak. Kat. Değil deyip dükkanından aşağı dedi cümle. Muş'un adın onun kişilerini yakışık gördüğü, yakışık görmediğinin üzerine ağır varsanlar buldu. Aşağı deyip cevap verdi o. Yine.
2: Recep İslam yol haberi, Mavu, Tunlar Han, Hoşçakalın Sıravan. Muş'un adı aslında Nijat Seyirger'le durup yaptığına buldu. Hatice okuyan bu dağlar Muş'un adı.
0: Adıkka tep koyan ismim ne?
2: Recep İslam yol haberi, Mavu, Tunlar Han,
0: Bolda rahmat Aslime. Ayşin baba uçurunuz. Bolda makul. Hımaç ben yol, bütün liniyede koş yolun işte yollar avan kediği uçurunu bu halçam hanıma verdi. Yoğan sınıflarının balları mı çoğu keçik kaptı. Ya keçik durup koygan mellemezken mi? Cihballar keçik kaptı bugün. Şıkılıp. Dip 6. gelin. Ha bopta. Etigende 9'dan 10'a keşke 8'den 7'e elgi mağı mağısı bombaydı. Koçaptı uzunlan taksiden başka maşallah mağısı bombaydı dediğine yol bilekler de. Mondak tor taksileri mağısı bulamdı yakma. Buludu tor taksisi. Halık meydan etrafıda maşallah köpkeyendik avuçun Ahmetcan'a verdikti o. тәжірибе отыр мектептің ке алдыдық олар нормал кен аварайым шында яқшы кен омдан кәрге ұшырны ойшам күл малым әвәтіпті. Гомыдың, гомыдың, гомыды ел қабірі, бүгін гомыда ава ұчық, ава бәк яқшы, гомыда...

0: Koş dakika manganın yolunu işte maşallah köpemez ha. Yollar avan diye uçurun. O kaç tepsim korkan uçumuz evet. Bu rahmet. Yine uçurlarını yanılsak. Yanılıp durup bir anılsak. Yaksımızlar, riyasetçiler. Hoçvenlu, azırak dostluk etti dedi. Sen diye anılcımızdan uçurken ma. Donkhan Gavcadın davaza karap manga yolunu işte uklap gitti. Maşallah bek köp. Şimdi ama. Adil Mehmet. Ah kepte uçurunuz.
1: Ferman 74 yaşında.
0: Yaşımsız.
1: Doğumlarını kızıp sürer. Gayretin içerisinde maçın bekçi.
0: Bu oldu makul. Şimali aylan mı yol? Körükninki üstü de Abdümobullah Bekköp geldi uçurun. Seyfa evet. Yeğen pazar yolları yollar avan diye uçurun. Royal evet. Andın mavun. Yeni manda karsa koşurcan öde oturup avazınızda anlavatma. Kaçkanın avarayı bek yakışken bugün rahmet silege de tenha yürek. Ava yaxşı olsun bizge rahmet demeyin cümle. Ova rahmet oradan tapsın. Mene uzun uzakta yazıp söz. Bugün ava bek yaxşı ki rahmet silah gidip. Uzun da kılalıgan bolsaq. Ava rayak balığın bir dikkat bakalım. Ürümçede yağmur yağdı ki. Yine Ürümçede bugün kündüzden keçik içi varlıkta hava uçuk olup kiyin bulutlundu. Temperatura 19'dan 31 Celsius'ye girazıkça. Ete hava bulutluk. Temperatura 18'dan 31 Celsius'ye girazıkça. Muşay'ın 11. günü kündüzden keçik içi azırak yağmur yağdı. Temperatura tövelleydi. Düşenbi günü. Saat 14'de, temperatura 14'den 20 Celsius'ye girazıkça bulut. Muşta oldu ki. Temperatura 10 Celsius'ye girazıkça tırabı tövelleydi ki. Cahan Kizer. Cahan Kizer. Hey Cahan Kizer. Hey. Uy. Çıkmadı cuma uçurunuz.

0: Hürmetli radio anlayıcılar, anlayıcılar 107.4 Katnas Sanat Radyosu'nun etkenlik yollarınızda biz Zemra programımızda. Programımızda Ahmer Vahit 10 zavutunu kollab kilip atkan. İstimalçılığa minnettarlık bildiriş ve istimalçılığının sağlamlığı için devamlı tırışık yuvat kan. Ahmer Vahit 10 zavutu Allah'a hayli talep kılgan. Ahmer Vahit'in ki uniye, buğday uniye, konak uniye, kar buğday uniye, anı Ahmer Vahit'in gürüşleri, Ahmer Vahit aç suldırı, Ahmer Vahit organik gürüşleri katarlık. Nurgun meslattır bu. Andı yine onun ustalarındaki uçurlarını yanılıp durup anlayılı. Ma o Hunşendin beşkabetlik körükçe devamlı yakşı elde yapıyor yollapsız Nebi Tesla. Bir gün uçurlar sel. Vinçven Şilu'da maşallah köp sürat asla diye uçur ne. Umak kız valla da hepsim kuyvağa anlayıcımız evet yaptı. Bana kaydı nüke. Ahırga laugun ba he. Dep biz kuyup da bir içinsin kendine. Bana kaydı nüke. Koşulgan laugun ba деп yazıp koyuptu. Yaşımızlar, ben iş kılıp ettiğinde tarıktılığa malım tarıktı peka oldum. Hem de yol tosalamdı, tosalmamdı. Nimikarım yine deyip Serdar Dağuk'u açtığa uçur yollaptı. Bazı işçinizde bildiğin geplerini mi sırtınız gibi çıkırıp etsiniz, başkalarını hata düşünüp eski edemke deyip hata çıkırıp etmişsiniz mi? Şehirlik hükümetin ki oldu, tosulup gitti, makama deyip Yusufcan, Toru Taksi Yusufcan uçur yollaptı, makul. Мен зукам бек жапа сал деп кандай кылма деп докторханыга берем. Зукам жапа салган болса ашта кылыңа. Көрүлүнүн жолдору асаса учукчума азыр деп Велияр учур жолдопту. Кашкадан Үрүмчүгө саяат кылгыл келген Нансанга Үрүмчүнүнки кайрдан машина маңдо деп Нансанга Үрүмчүдүн Сандон бийдин маңдо, Сандон бийдин Нансанга маңты. Яны нанадын маңдо Нансанга аңлоочулар. Нансанга бармакчы ке. Ürümçünün nereden? Abduz mağdoyum, Abduz'dan barttım dedi.
1: O gibi yol kayboluyor. Üçen bağlıyor da her bayram görüyoruz. Kaypağımı yolunuzu karat bağlıyor yollar var.
0: Makul buldu rahmet. Abdükerim efendim.
1: Koşuya koşuya yiyişen yolları sen daha çok 66 yotamekte tasrağıtları maşını ses yok.
0: Andın Güzel Nur Hanım aşta uçur yollagan bilen şimdi ben yağız işlesem şuna hoş olma. Hem adam normal işlesem silahkatli normal. Yaxşımsizlər, yaxşılar, yaxşı tutdunlarmı? Yaxşı deyib Amin Gül xanım sizin uçurunuzu tapşırıb aldıq. Qaplan uçurunuz. Qaplan.
2: Aşıq demək təzimə sayılmaz futbol deyilmiş.

0: bir dakika, ben tutuşmak. Yutulağa yutulamaya yutulamayacağım.
1: Boldu makul, rahmet. Yaşımızda bugün oğlumun ki mektepte pahalı yutu ki. Ertigen 8 yarımda dadısı içkisini mektepke yol gizelip, ondan kızımını uyutup, mektepke ekil bitip, iş kımandım karanla. Boptu mu? Dep, dılkımar, he, boptu, yakşıp de. Beycim beylu, canıptın şimalga maşallah cıkkaya diye uçurun yüzen cana vertip de. Midunçu, yunhuacı, yunhua dungcı, Bekravan diye uçurun köyünü bütün ablikime vertip de. Kaçkır, garbi diyar yolları tok uzak yolun işte, maşallah bek köplikin mavo, arkadın kipla, kalede kıstırıp kevaldıgan. Ma kotandım baldır çıkıva galla dep boy bek açığınız bek hemen kosuz ey. O dehşet kep kuytam siz bilen birisin tıllasınız mı hele? He? Bir iki gün tamak yemi gidek bir tıl yalaydı hoşmam ses. Açtak kaptan bir iki gün öğütüp koysanız oldu bana. Mana mana mana tıllan dep çö. Açtak odan tıllaştığın geplerden. He? Xotan şehrininki yazmı şekilde evet ama özüm işçim dilan bilu olay. Xotan şehrininki halık yolları yollar avan kedi gavçurni oblet Xotan taksi evet. Biz mi etiz işleyip anlayıp getirdik mi? Sizlerge, deyip koyayım ben. Deyip kurban cevap veriyorlar. Siz makul rahmet. Kuşağı yol kavrayım. Kuşağının ki Tiyanşan garbi yolları şerifin garipke. Cungo Bankası'nın ki aldı da Abdumabulla köp dostluş bağı diye uçurunu kuşağı taksiye verdik. Andı yeni karsak iştipak yoldu maşallah köp diye uçurunu tronca verdik. Kaşkadın yol kavrayı. Tahtı görüktün. Tiyanşı, Huayen, Şavcı, Gice. Maşallah köp. Dostluş bağı diye uçurunu çik verdik. Anda nensenin ki maşınsı ma Guanghui köyü ki çıkışı yağızı. Muşu 103'nin ki aldıdın mağdu. Açadın mağın son deyip gengo balan yol kesip tutucuma baya ma nensenge abduzdan barma dedi. 103'nin ulan mağın son deyip nensenge deyip. Ma o Mustafa maştak yol kesip tuttu. Kuça da yol kavri kuça ihtipak yolları canıptın şimalga ma kan kemiye doktor khanının ki aldı ki kızıl çırakçı abdumabulla tosulup gette dedi avuçlarının kuça taksiye evet tuttu. Rahmet. Ondan yeni karsak Nanhu Gauja Nanhu Guangchang'ın ki oldu. Koş yolun işte yollar avan kendiydi. Buldu rahmet.
2: Yaşım Hüce Aka yolu sürdersem Sıhulu Üçünkörük'ten Hemen Üçünkörük'e çeğe yolla. Maşallah bekliyor. Tostuş var.
1: Ma bura anlı sözümüz benim ayalım kovağa minnettarlığım bugün hesilep açtı. Ben yakşı kutu ne yaptım he. Dep kuçun gepne işte başlattı. Ahır ne oldu kendisek taksiye bir işki arayal çıkıp diken. Sonra o işkisi bekset sokuşup gitip de o takside. Ben kandak iş kılışımdan katı nezler. Benim ayalım herkiz mi bu da taksiyle çıkan vakti da adem cıkıyla de. Benim herkiz ondak ne kımaydı o, setlemeydi o. Lekin ma ayal bek eski ayalken de. Açta deydi o. Demek ki hem de hanım kızla anlavatkan bu sanlarmış da. Başkalarına boşuna kadar tesir verip koydu kendisine. Adem cıkıya da İranlı antılı sanılıyor. Hiç daha tesir verdi kendisine. Benim ama başkalarına devam ediyor. Enim bolsun ben yakşı ayalı yapıp demem de edemci hıyat tılmaydı o beni. Nemi gap bolsun öyü kırgen de demem de o. Sırt taşta tıllap ondak ne hikayesi. Belki hem de o ermi ço deyip deyişen lan mümkün hem de. Kaç bolsun mu? Taksiydi mi bektirli bitip sile yani. A taksiye edigen şoför dostumuz mu? Açta oyla kaptı o başkalarmış onda oylaydı o. Taksiydi mi çükendin kim? Ya ki olmuşsa açta uyuz açta oyuldu mu yemiş? Taksiye dek abayan bak pes tıllamayım taksiye çıkıyor. Hem de bireyden boğan keçinin bulması deyip açta tıldı mı? Nimilen de tılladı da şu tılgan gap sözdürdün. Nimiş vağını aldın peres kıvağıl bulattı. Nimiş kıptı aşı erbek bilgim kep minin ağzını kitap da tıkırlar. Aşı mühim yerlerin depemem siz de siz. Depirin aşı işin. Nimiş kıptı aşı. Eğer aşı yürekli kaldı aşındak yama ayağlı batırıp mı yine. Yine bir işlerini aşı da açığın kildiği işlerini kılalattı mı aşı. O yamalığı ne. Ooo. Mine uçurum bir kuypa sana bulmam da de devlet yolu 314. liniyasının kim şu Kaşkadın? Yaşaya geçip boğan yolun işte. 5 abdumobil akımak sokulup ketken şu vakken şu burada saat bek dikkat kımayın la deyip. Amoş ilin uçur yolu kanken he buldu rahmet. Körtün üstü yollar ravanken deyip lan mesence uçur yolu yapsa Guanghui körtün. Körtün üstü ravanken daha bazı taraf karapmağa yolun işte maşallah acıkken şunda ama Esencan. Rahmetçim ha. Kaşkan neşriyatın oyur durum kumangandı maşallah bek köpke dige avuçunu Mehmet Ali'ye verdik de o. Mavo biart nensenge mi şu Hunşen biartı beketten yenidin bana da aşağıdan çıksın deydi. Kaşkadi yol kavri mavo Hunşen sençinin ki oldu da maşallah köprek ge dige avuçunu Abdurim Can'a verdik de o. Yine mavo Tiyiguanlu o da maşallah sel köp iğir tosup

0: Kattedigi avçurun rişte vatipto silahın idarının ki oldu yaman tosulup kattı o dabaza karapmanga yolun işte deydi o Muzaffer yeni ihtipak yolu radyo televiziya stansının ki oldu dün dabaza taraf karapmanga yolun işte maşallah bek köpken anda Raziye sınav uçurunuz tapşır oldu salamet bulun siz mi salamet bulun Raziye cuma işleriniz oluştuk bolsun Kaplan ne aşta oldu siz bu işlere bek kızıksız mı Kaplan? Bıptı, kızıksınız buluyordu. Kaşkadın 9 dakika 5 çakırım körgüde maşallah bekçikken dige uçurunu IQ 618 evet tuttu. Şinkada da yolları intihar ravanken dige uçurunu tapşırıp aldık. Van Yöçen'i uçururken. Yeni karsak yakışım size riyasetçile. Meninki Turpan'a bakım battı. Turpan'ın temperatürsünü de pekem bu sana. Turpan'da bugün Turpan'da çoğu, bugün çoğu hava bulutluk temperatura 24'ün 41 Celsius'ya biraz çıkıyor. Yokur temperatura 41 Celsius градус кычы болду ке жума 41 Атыштын Кашкайга манган Йокур Сүрөт таш жол жолдор раван эмсе деп Асет апанын учур жолдоп рахмат. Шинка жолдордо машиналар көп тосулуш жок жолдор раван дейди. Бир сим мен жакшы көрдү деп сим койгонучумуз. Чижаңёр ним болду? Токтоп апанын Чижаңёр деп жолдоп койупсуз. Aşağıdım mağdu nensengi demek için mi ya?
1: Yaşım kaçaklar dostlar. Yaşı. Nensengi çiçan yardım mağdu.
0: Çiçan yardım. Bu oldu rahmet. Cihan Kezer uçurunuz.
1: Rüzgar TikTok ürüntüsünün yol kavra. Bezin şimal yolu bilen nahaba yolu ve kisikten kuduturan maşallah imtihan kır.
0: Bu oldu makul. Yaşım siz. Ben sizinle parlak aylıkla korusunu aldı dikiyordum. Tünün geçti. Oy huuu. Dip çakamay. Köge eden boğandı ki.

0: شمالی ایلان میول کردند مشو خویجان دادا یول گوش کند ل ابتمابلا بک کب کن دیگه افتون سیفا وات بتو بولد ما کل رحمت بای اغلی افتونس
1: بله برمان یک مشکل میگم که توی یول خبره ما میگم که جنتان اوجه پوزیون لیست اصلا دیگه که دکتر توصیف کنه
0: بولد ما کل شرقی وگزال یولی خشکای یول طرف که بک توصیف کرده دیگه افتون ممتلیا وات بتو o'xshash bir uchurni ne Abdurahmon apandimi sharqiy vokzal yo'llar qo'shilinishdi ravon debsiz lekin sharqiy vokzal qashqay yo'l tarafga bak to'sib ketibdi dashoylu qo'shilinishdi shunda ravon ka degan uchurni buxalcha mavatibdi amal bama tiyugalu kirib qolmanglar juma shopir do'stlar degan uchurni rishta yotibdi aras anglovchilar biznikki shu nomi quloqdan quloqqa yetgan pulingizni tejaydigan mulli girin abdullar bor g'u bizning avtomobil klubi faoliyatimizga ayt aktiv bilan qatnashgan mukofot buyumlari bilan andin mau shinjongdagi ang siltamizda shurishlik faoliyatimizga sartam kurorang qaliguchi ugurxonisi rojamolarni yopaqanmi sartam kurorani ugurlarini ichib baqqanmi to'qpachaqlari qandiqaraq atigalik nashdaqlar qandiqaraq fikrlar bo'lsa sanlar bo'ldi ani programmamizniki ma doktor yeningizda faoliyatimizga olib ig'iz boshlig'i ambulatoriyasi qatnashgan ya'ni Atırgül restoranı Bebina'nın 4. kavet tarafta. Aşağıda. O alıp iğiz boşluğun ambulatoriyesi. Cinkay Vendan'ın aldıdaki yollar Ravankaya diye avuçlarını Abdurrahman Efendi mevatıptı. 530 Yuli, Bintuan Doktor Han'ın aldıdığı maçlılar bir kadar köp kızıl çırakta diye avuçlarını Fıçar Toğur taksiye mevatıptı. Ürümçiden Şeyhanzik Beriş yolundaki yolu koş yolun işte İntayn Ravan diye avuçlarını kepsiz diye anlatmış mevatıptı. Un zavutunun ki aldı koşu yolunuştu yollar Ravan kendine uçurunu Yusufcan'a vertipti. Rahmet Yusufcan. Şihun yolu körgünün ki üstü koşu yolunuştu asasa Ravan kendiliken Şihsen taraftan kilip Hualin Gımangan körgünün ki üstü de Maşallah Bekçik kendine uçurunu Ahmetcan'a vertipti. Mübarek.
2: Beycun yolu Foci Dasa'nın aldı koşu yolunuştu Ravan.
0: Bu oldu Rahmet. Abdurrahim Cavçurunuz.
3: Oldu da yolu kayarı. Karbaylan yolu, Kıbrı yolu, Hızır, Sendon yolu, Hızır, Fırıkmağın yolları var.
0: Болды рахмат. Абдул Тайган Куанхылу yollar avan diye uçurun evet. Size rahmat. Хонсалу чүшегизе бек тосак дейди. Людан, Людавандын көрүккө чыгыш бек кесет тосуп кетти деген учурда эзмечаа айтыпты рахмат. Каркаш жол хабары Каркаш наистен мушу Карса есигичи манга жол интай раван ке деген учурны рақабат деп сын куйбаптыз го. Рахмат. Шарқи вокзал жолу мау Чоңби Жугандо жолдон Кашка жол тарапка тосулуш бек эгер деген учурны мамтели айтыпты. Каплап учурунуз.
4: Qasimjon Mahsadovning sayyor ishi shimolga jenib qaratmagan ishdan mashina ketgan yana biriga ma'lum jenib shimolga qaratmagan ishdan mashina ketgan
0: bo'ldi ma'qul

0: Мында кеп кем бу? Ушур жам ушу панкай деген зат неме кеп болуп кетти бу? Бая машинамга бир чоң апа чыккан те. Радио аңлап кетип калсам, балам, сен мо радио аңламсан деди. Чоң апа, радиодо жакшы мазмунлар, жол учурлар чыкты. Шундай жакшы десем, мага гонжо кып баген деди. Вой чоң апа, немде айтыган сез? Уккамдым кепиңизне десем, тазым бир панкай бал экенсе. Gonjo qilishni bilmisiz, nima ish qilib yurgansiz deydi. Asli gonjo qilib debdi-ku menga deb. Gonjo degani gonjo deydi-kanda, o cho'g' opacha. Bo'pti. Panqoy degan gap chiqib yaxshi gap emas sizni. Quloq toza obdan anglamaydigan gomish, gomisman quloq anglamaydigan degan gapmiki? Ashtaq. Ashtaq sizni tillabdi cho'g' opach. Yurgin qopta. Sizin tılgan gep geçim ama Badamandın ma o Wangjalyang'ı keyçe yollar avan ke dige uçurun söyge evetip to. O atuş kaşka otursa dike koşmak gaz kaçılaş orunda gaz yuratı da öçrette maşallah yok dige uçurun ne Mehmetcan evetip to. Tağdın çüke Yusufcan.
1: Yusufcan yol kavri ma o dunga efem hüyden dadağım çıdın ayı nöltel kusuz kepteyim ma o hüyden dadağımın
0: olu gülü gülü
1: kusun sürakı maşallah yek.
0: Makul makul boldu rahmet. Onda yine karsak Abdurrahim Kam'dan bir uçuru var ki kulcu da.
2: O bizim dağımda son kevri. Bağışı yolu yolu. Her bayram yolu yolu. Onay nitle. Tuzla. Onay nitle yolu. Bağışı yolu yolu yolu. Çünkü yolu yolu. Fırat bağımın yolları var.
0: Benim ayalım normal bir cezbek osal. O adam bağ mı yok mu demey. Aşu yolladım min tılla verdi. De uçur yollapsız o. Demeyin bunu başkalarına. Yüzünüz bilin. Şıkılıp dikkat kısınız oldu ki acıma. Muhim adamlardan aldı da bir kat tılanlap getiği verdikken siz. Andı yanımında karsak maşından çıkıp getkendin ki bir durup külgüm geldi. Yeni bir yerler bir hıl çıkılıp beni pankay dedi de. Ama tadırım çünkü pankay diyen de kuluk anlamaydıgan diyen mende yeni bir variant de bu an vakti delti diyen gap oldu de. Tadır sizi güçlenci yürüp durdum. İlki tok tükümeydiğen çırak diyen nakşını anlayla. Elik bu akşam yine seni oylap yattım, oylap yattım. Diyen nakşın mı? Bu nakşını tapalamam mı? Ben bir şey edince mi?
1: Bu da bankayı diyen. Her kulak anlamadık Allah'ın bankayı diyen. Bankayı mı sendir?
0: Anvakti diyen ben sizin bağımın ki. Vay, vay,

0: توشیدگان بالا نمیدیم پوچه قایس کنه دکتر خانی که آلتودا تاسکال دی سکوت کلمی نه آسترا قایسان بومم دو دیسم من دی مکرک واقرایت خه جنون بوگاندا آندن پول تاپالای سن دیسم وای یلوب تو کاموسا قاگان کیچیش تولهای سه شو دیدو تخه به یمان که بالا گپ آذرم قطنا ساختارمون رو ترتیب سیوات دو بو işlerini. Aşlan bir dikkat kısı oldu. Cenin ayısı oldu ya özünün cenini. Cinyilu, Vuşinlu karap manga yolun işte maçıyla bek köpke tosulup gitip de şu sebeplik. Tiyi güvenlu mu iğir tosulup gitip de diye uçur ne? Rişte evet bu. Boldu rahmet rişte. Ok kepte uçurunuz.
1: Yolu kabul ettim. Çok yoldan. Şarkı var. Üç kişi kanma yolu. Yamato satışta maçıcı.
0: Boldu. Atuş merhaba yollar koşlanıyor yollar aman kedi kavuşturun ibu atış evet tuttu. Ya? Ya makul. Meşk bası gaz kaçlaş pomçuda normal gaz kaçla vatı mı? Şopur dostlarının ki paydalım kalışını ümit kılmaya edip Ali Zencan uçur yollap da meşk bası dedi ki. Uçur can siz ne tıllap da deyip koymaydınız. Ağa bala elik apaş ne? Bu da uçurtup kalsa mağın maşınıga olmay demez mi? Deyip. Uy. Tullugan gap nemdi? Tullu dedimsek hem de bu bala bu tullugan gap emas, yaxşı gap gap bu deyip düşünüp elip başqalarını panqay deyip tullap kesip can deyin. Yaxşı gap kimi işiltişini ögünü olay deyip. Panqay degen gap doğru çendirip koyun. Hey o panqay degen gap dötemez o gazete. Hey şu açtığa rakım mənis ba onunki o panqay deyip koydu o. O onun mıca? Sıla o kulga alamaydı o degenli gap o. Аң вақты деген мәнісі жоқ оның ке деп. Ой, аң вақты, сәл гомышсыман аң вақты деген гапты машина оңып ішілтуда оны. Оны онда емес о. Ашын оңып ішілтіп атыды ғой, сәл аң вақты гомышсыман деген гап кім о? Мында дәл дүрем дегендек жоқ, мында шоң панқай деп мында деп қойды оны. Десе ма азыр нұрға аң отырмыз шүрелеп та, онда гап емес о, пақат. Құлқан алмайды, гасыл деген гап о, басқа гап емес. Деп ашта дейді. Қаған аңғыстар сілен бір гәк қылыңлар қане. Yöcüngey ma koşu yolun işte maşallah köplüke alay tuzlu şu yok diye uçurun bu kalça Mehmet tuttu. Kaşka şehirden Kuhun şehrin ayısı ki manga yolun işte maşallah heli köpke diye uçurun el tikine Mehmet tuttu. Ayır durum yolları da maşallah köp. Muşu ayır durum bu karap manga yolun işte diye uçurun Mehmet Ali'ye Mehmet tuttu. Kaldı buldun diye anlamı ben sinime şunu bir depegen bozsunuz. Delta diye engep. Kadebiyo.
1: Hoşçakalın. Sen de ağlamaz yaşıma. Al ağabeyiniz. Çoğunun yerim kumusun. Acayip adam uçurak durdu. Minam ettiğim de sevdiyatımdan sokuyken de kıpkaydı.
0: Neymiş kıl hep?
1: Acayip sevdi daha var ki.
0: Tılladı mı? Siz ne? Siz limanda sert dedi mi? Şinhuan Allu'da koşuyorsun işte yolla ravan kedi kavuşturun Yusuf Can eve tuttu. Andın sayıyla sucuyla körüldüğünü ütüp takim uç kazıven körükke geçe. Bek tosluk etti ya. Bil kılınlığa da hep Nebi Tesla asker çifirip tuttu. Makul rahmet. Dongjin Chang yolları koş yolun işte ravan kendi gavçur ne Abdurrahman kame vetip to kuluki anlamıyla amakte dört kalva bir işki ip yok diken dek mehallelerin bağı o dep kargayı taksi çıkış şu emes mi ben şunlar dedim şiyunu aldı dedi ki yollarda maşallah azrak çıkıya tosluş yok diken gavçur ne mihraya vetip to yeni manda karsak Roşengül Şenbek bazağı varım bugün bağmaydıgan bolduk Tılkumar. Yenemiş Aksu Bay Nais'nin ki yollarda çürüp versem Aksu Bay Nais'nin ki katnaş yollarda maşallah sel cıktıkken tostuş yok ki edip turunca uçur yollaptı o. Bayda uçur versem diyen gepken de. Tünü gün bu Rişat günü ürüvettin, ürüvettin la kıstap. Sel dikkat koysan la oltu ama kıstaydık Allah. Bek aldıraş boysan la 10 minut burun çıkmış yolga. Şunu çek de koyay. Bu da kıstsan la ben hem sürük kepli itimacım o. Ben de koyay. Kalva. Şu. İkinci aylarının yılda maşallah köp. 80'de kit parımız. Meyventi. Hey maşallah köp o 80'de manga basın. En yokur çek sörütümü 80 tutsa onunki. Cikemezken. Közü olgay adam onda emez. Beycan şimal yolları yollar avanken. Akşam öydükler bilen. Sertem gibi bakan tamakları rast pek okşaydıken yeken dikim o pek okşaydı. Dikin Cüseyman tüsünü cıkarak kınmamdı deyme. Cüseyman tüsü yapıp gitip durma.

0: Seymaçan yolları koşulmuş diyorlar aman geldi yavuşturunlar. Yani ay evet bu. Onda bunda karsak. 29 sekund
1: kuralım. Rüzgü kısak yok kavri ama bu şimdinin ülke yolları var nedir ya. Sizden onda vermesi sıraları beklemem. Direkt nazımın ağa kankanda da tek yok siz. Ben akıl basar, yatıp elmezsem bir sıkıntı. Ners vermesi sıraları beklemem.
2: Ben de sırf bir sıkıntı. Başımda kesmem da böyle kitapları bana katmak kötüye gidiyor bu da.
0: Boldu makul rahmet. Beycin şimal yollardan maşallah bek çık geldi yavuşturum da şuralık. Andın Kadebiyo'nun buruşu anlayı Kadebiyo.
3: Oy meni sertti soğuk meylesi. Solum kemmeydi ben bu satınır. Aa bayanlı çatıdanın çıktı ya işen barmadı. İşenge işen tanıdım bize gül vardı ya. Kaylık yakıldı ama bayanlık kaçıyor kudan bulman dike yakın çay kapırpa yedim, ya çay kapırpa yedim, sonrasında kapırpa yedim. Afiyalı katkaçın ki bismazilde yüklenirken bayanlıdır hılpı şıkıdansa şuna öyle 20 yıl silerken böyle ay 20 koy, alkan 20 koy çıkartı koğun çık bana şuna öyle yıksın yer çoktan kapırpa yedim, buradan da kapırpa yedim. Kendisinden özü alıma, 20 yıl kıyafet kucuk tükese açığın bende adı değilim.
0: Ebeb de açtık açığın onundan bunundan aldık Allah'a bağımız mı? Siz oldu düşündürüp deptiken siz o. Cenk'an çok bir yürüyüş için meyek basınız mı buldu de. Lekin anlamay, aşağı yaşıyor yenge deyin ki yaşıyor yenge yapamam size de. 20 yıl kıyafet çağda onundaki özgeydi. Saati karap. Buldu dünya yine şundak bir ters ala bilen şundak kişiler bilen bir hali güzel kıran. Hem mademler sizde iştahlan babkası mı yeni bek kızmaydı dana. Mübarek uçur olsun.
4: Kankay yenge bir işler hep inkasını duramaydı yengebini ki.

0: Ya Nurjolinko, uçurumuz tuluk gördük. Bilimiz bu işlerini, bilimiz. Yani amal yok hem de. Kaysın talıgız kese, özünün ki, neymiş emes mi o? Kaan talısı, bol yeli verdi. Ondan Sayfa, uçurumuz.
1: Seçkin aldı da, yine mağdurdu bu kara ağaçı, bacı da çok kılıç kopan kılıçı.
0: Ama
1: kara kılıç kopan kılıçı, sen özellikle çekmişsin bunu bir de. Günlerde de ben, şimdi ilk defa cıkkısı ağabeyin aykırı kayman tabiri de, bir kutu çizgiler var ya burada da. Yanma işinden bu kutu ağabeyin şu telefon, bak aykırı kayman tabiri koydan.
0: He, aykırı koydan sonra oğlan.
1: Bunu ısırken bak bu adamın ki, aykırı kutu başına kadar.
0: Bugün Abdullah Hotan keçikip maşina edip kapsız da, bopta.
1: Ya, sürekli kadar sana yaşadınız mı?
0: Yaşı.
1: Sürekli nasıl çekem de açıcı getirmişsin.
0: Min ama?
1: O, çok tutamlanan. Peki bu erkekler.
0: He.
1: Mönçeye maşaydı kalan mayıkım etkip, destimeyi duru olan da kes, mangmayı duru oldu. Bak, gazlık maşına ayıyorum, darak maşına aydı kalan da, tak kaldı, tört payça, yengeyi ötep etkide kok. Aşı, aşı, aşı, aşı, aşı, aşı,
0: Bol diye gipanızdan tigidi gappa, gipanızdan tigidi gappa. Yeni bir yerlerde oylsa demin, eh? Açtak gap mı kıpsız? Bol bu gap mı tegim eyle. Kaplan.
2: Başım.

0: Mal işte
1: Abi
0: şey.
1: selamlar. Efendim hatırlayacağım mekan. Bugün.
0: Şu hazır. Ürümçüdüm şu.
1: Çok güzel yaşına kamera falan.
0: Ben şen şen yakışma.
1: Zagrıçta,
0: Ama hakikat diyende kepkende he. Sizini körüp koydum ben. Hep tep Erkincan. O ne oldu Erkincan? Resim tat yollap siz. Daha şey yollur da kıldı bu. Ben sizin izdep geldim cumu he. Dep koyayım ben sizge. Ben sizin izdep mandım. Ben ne dikem me? Dep birin ha. Dep Erkincan he siz. Bu şu Tianshan Shanli Sido. Şu yerde men uyutup siz galibiyet onulden. Açtak ki nimiş oldu he. Min izdep gegedek. Ben yıktım ben sizge. Kuzuzluk mu siz? Erkincan. Yine uçurlarını yollasak, yanılıp durup alınsak. Mau ettiğin yolu çıkarlar, tezirek masal almamda 30-40'ta mağandı kesti aldın da, işin bu musun ha? Ay, kendin la duru elbe, kamçının birine elbe, çok, çok dep ulusu cuma dikin, nim dep bunda mamayız dep. O çık bek yaptı cuma, anlaşımızdın ki. Oyur durumda durduk Allah, bek kilin, tünü gün birçe, netçe adamge, nege var ses. Ben sizin için kampulun 10 köy azabı koymaya dep. Aç çüşe kıldırıp eketti cuma. Aç da kelin var. Dep, makul biz inkas kıldık bu meseleni. Mağın karap durup set lakam koydunuz dep Erkincan. Ne edin ben sizi lakam koydum Erkincan orşu uçuyor dep tumam da ısmanız.
1: Onu tüdügün Mehmet İbrahim'i Zühre Kerim evetken onu tolduruşu kaldırgan nemi şetlerse kapanmayız. Şey destekken basmaz.
0: Ау бу ашы кон учуркен бу жумо Абдыримка кон учуркен бу.
2: Бирге бүтөт Нантан жолду раван. Ошо жакта Рошенгүлдөн жок. Зерке таз эмес ба?
0: Нада обдан го, шунда обдан. Шунда обдан жакшы беле иштеп атса. Күндүз тех ашу эткенин алдыда чоң жолду маңдо катнашсак се тосса тех кечип кетиди токсиклтла деп. Токсиклтлаган калдыңлар ам да. Qashqadin ma şəhərçidin oyur durum qarapmanğa yolda maşınlar sel köpkən digə uçunu qarğay taksi çıxıza vətib to. Yaxşımızda riyasətçilər, Ürümçi ətrafında səyahət qılış qın mas keldiğə uğurlar vəz təvsiyə qan busanlar. Biz Qashqadin kəgən. Ürümçi ətraf, Ürümçi işçini səyahətini bağda gələk bir poğan busanlar. Ürümçi ətrafında şu nənsən ba, şırıngo tərəplə ba. Şu, müşə ətraflarını bir səyahət qılanlar, qanı bir gün nənsən tərəpini ayılmanlar. Yani bir gün maşırın göğü tarafta verip, şu tamak kılı verip, verip, ayınıp kesenler bulurdu. Olduğu ile şırın göğü verip, onun iki nesen göğü sanlı olalım değil mi biraz? Bu mu sağ seliş, açta göğü sanlı bulduk hacı mı? Ben Aksu'dan geldim de Erkincan. Yakşıptı, yakşıptı, Ürümçi sizinle karşıladı. Hiç bak öyle 6. otura, toz çangı mangan tarafta da yollar hazır, ravalla işte dedi. Gavçanı Abdülkerim canı verip de. Andım mı Ravan taksi? Hmm, bu oldu. Yüzen cevap sorunuz.
1: Öşüreceğim ama altta yolu götürüm köyde ki Ravan ki.
0: Altta yolu götürüm köyde ki. Yolla Ravan ki. Abla kanı.
3: Kendi yerine aldığım maşını yaman çatarsa öğretir işte.
0: Bu oldu. Kapla sorunuz.
1: Öşüreceğim ama Ramman diye yolla Ravan ki.
0: Bu oldu makul. Haşin go basın buldu da Haşin go'nu tavsiye yapıp da sizge. Bana Haşin go tarafla mı çırayla kıp gitip da Bason dedi cuma. Haşin go'nu sayfa mı tavsiye yapıp da Eslime alımca mı tavsiye yapıp da Başlarken sevli sizden uçurunuzu ne tapşırı aldık. Alımca uçurunuz.
1: La polis tanıştın kuhun yöntem karabanga yoluna kuluşkulaktan seyrettik maşinler bir kadar.
0: Bir kadar köpken. Valla ben sizlere bir işin dep vereyim dedim. Dep bana anlatımız. Ali Mektep'te okuatka vaktimizde yakın ötken, arlaşkan kız var vardı. Benim taksi yerim o çıkıp kaldı. Görüşme gibi 13 kilo öptüken görüş kaldık. Bir şey oldu karanla. Andınca şuna olan kendi bir şey yolu kaçtığınız varken şunun ulan çıp kaldı ama şimdi o mu gerken mi dedim, ben mi gerken mi dedim şunun ulan ula bu oldu ya kutuk ya bu oldu bana kılsız hem de yapıksınız mı kamlaşmayı dağın hem de insanlar Evet, ama anıla bayramı cuma unutkamanla. Anağlarına bayırmanın tebrikler için

0: Her kandak bir işin nakş talep kılış. Bu kandak yapıp gitti bu. Bu bombas değil mi ben sana? Kaynatamdan salametlik yakışan mesle yaptırıp nakş talep kılsanız bombaydı cuma. Bu kandak yapıp gitti. Bazı bir kandak bir işler olsa nakş talep kılsanız buldu mesela. Könlü yerim bozsa bombam da deyip ölçünüz mümkün. Mesela muhabbet ya konusu başka kandak bir işler bilen. Kandak bir könlünüz yerim bozsa nakş talep kılsanız buldu. Lekin bu salametlik doğruluk. Manda kışlar doğruluk. Nakş talep kısınız. Kanak ola sizce. He? Benim ait amrak bir müşügüm battı. Aç müşügüm. Şunu ona ülük kaldı. Ülük kaldı ki ben bir nakş talep kılaydı. Yentim desiniz bu kamlaşmaydı kırağın mesela. Müştak yap bu. Bu. Nakş talep kıldı kaşı oldu. Talep kılmaydı kaşı oldu. Mençe hem de. Şıkılıp. Ben kubul kılamadım mı ya? Şıkılıp bu işkı nakş talep kılmancı mı? Kiçik vaxtlarımda maçta oylaydım ilk nakş talep kılalım ki. Öcep kızı kademle bakın ha, muşkımı nakş talep kılalım da de. Kiçik vaxtımda oylaydım ki ben akıllıktım ben. Nurbağ gerbi yollar avan ki ya diye uçurum hem teliye vatıp da. Köp oylap gettiniz. Kızlık mı siz? De. Köp oyluk da kepkisiniz siz seher bulbalı. Üç kılıp ben oylukunun doğru mu ki de oylayayım ha?
1: Kızıma şaşmır diyelim, şahımın diyen karatmanga yemiş rakatine.
0: Bu oldu makul, sefer uçurunuz.
1: Salam bir ücret tutup, yol kayırıya mağlı, yine aydırımdı, mağaz, doğumda koçuzence, doğa yunusta. Maşallah kalkıp ama sosluk yok, ravanke. Koçuzcan, mağlı, Roşengül sizi kilometrinle metrini arayanmaydı ödeydi. Büyüğünüz ne kilometre çıkıdı ödeydi ha?
0: Buyum mu? Buyum, nöl bütün 10 mont, 100 mont olamda mail yiyiz bakay depteke, kilometre uyu yiyiz bakay, nöl bütün çekit, nöl, tutup duran, nöl bütün, mongda ve 10 mongda 176'te, 10 mongda 176'te, başlasam doğru ola, ha. Tiyanşar raylı katnaslak çoğun atıratınki olduduki yol, koş yolun işte yollar havalı işip gitip da. Yine sevli sınav uçurunuz tapışır olduk. Nakş talep kısı buludu bence ağırıkka deyip, oh uçur yollaptı. He bu da talep kılıyor ama. Kotendi yolu sürüyorum, ayırdırım yoldur, koş yolun işte yollar havan ki adıge uçur, Necat taksi. Şıkılıp ben nakş talep kılmayayım. Yine karsak, hey rastçı mı? Bazı bir işler için nakş talep kısa bulmaydı bence. Gül apasın bulmaydı bazı bir işlere. İş kılıp. Dep 6. kilim uçuruyorlar. Şu anmez mi o? Maaş da olsun. O zaman okşaydı ki hıyalımız. Mao. Rahmet anamdan mücazi yok. Aşk kazandı. Aldın kayda kaç kayda ekeken doğru ne vakitim. Anam üzüm berip ekelsin bulam. Kayser Can. Buldu. Eslime uçurunuz. Yaxşı misler, yasaçlar, az üçün programmanla devamlı anlatım ben de fıçırıyorlar siz, rahmet sizge. Yeni bunda karsak, kızıl tırak tutsam ama taksininki enige bir veymeçe şundak iştikili pek katı tiyip gitti. Onun neyeri tek de okumadım, kiyin çüp kara pakay desem, beni bezlep yürüydü o teki, yak aça, işin bulmaktı, hiç yok de. Onun yeşil tırak yenip umuk etti, ben beni verdim. Oldurmayım lan oy, dedi o. Nurali uçurunuz.
2: Salam Burma 77 Kaçkadın yavaşları. Yedin kapağın bir yolla koşuyorum iştirmem.
0: Yedin kapağın bir yolla koşuyorum iştirmem. Makul.

0: Xoş nolsa, anlaşılan iki uçurunu yanılıp durup anlayımız. Qashqa yeni şehirde yol xabiri, ma 4-cü başlangıçtan aldıdık yollar ravanken diye uçurunu tapşırı aldık andın. Qashqada ma ayırdırım Qızılçıraqtın yeni Yuanfanga Qarapmanga yolda maşallah yaman çıxdı diye uçurunu Qarğay taksi hiç kızı vertipti. Hee, keçirin abisi hee, dedi. Şahzadem için. Hee, işkisi yok kamdi. Karşı donlu yollar ravanken diye uçurunu Abdurşit efendim vertipti. Ben ma Molly Green'ın mukafatı girişken, namı kulaktan kulağa yetken Molly Green'ın ki. Hazır Abdülhamaştırdığa vakti kemi de, kançilik vakti ki. Bu da Abdülhamaştırdığa vakti berip, açıcıların tatıp dep berip almaştırıvasınız bol daş Molly Green'ın ki. Ravan taksi.
1: Bir yetkisi tek yolu Kevreyman, Nurbar'ın adı bir yolla Ravan.
0: Ma Kasımcan, o alıp İğiz Boşluğu'nun numarını depegen bu sanlığa depsiz, o alıp İğiz Boşluğu'nun ki numarı karan, 230-52-22 keci mi? 230 52 22 degan numar shu. Ondan javlan. Tayvan janubi shimol yo'llari, parvoyim palak.
2: Shunqa deydi qo'shningiz ravon.
0: Bo'ldi, qoplan.
3: O'shaga ma juladan yana mushin davaza qarab manglayni shuraman ke.
0: Juladan davaza, ha, Nurali.
2: Balan barman yetkisi, tashqaridan yo'l ko'ra. Taqdirni o'zgalar qo'shni sirolar.
0: Oldu. Könlün Dungji yollar avan. Abdumraylık mağı Xalık Doktorxanısının ki aldıdın Liudavan Fenyüyen. Tarmak Doktorxanısı tarafkice yollar avan ki adıga uçurunu. Bekir'e verip de o. Rahmet. Andın Amangül Hanım sizden uçurunuzu tapşırı aldık. Kepten köp rahmet. Sayfa uçurunuz.
2: Yollarıma rahmancılık ki.
0: Onda yine uçurlarını yanılsak. Qashqa shahar Nanda Qizilchiroqdan Xo'jazangicha bog'a yo'llar avonkan degan uchurni voyocha avatibdi. Onda yana qorsa yaxshimizlar riyosatchilar. Mush rompiz ang o'xshaydigan yer nada deb so'rabsiz. Siz nada uchur yo'llayapsiz? O'rningizdan yana siz Qashqada bo'lsangiz o'rimchilik o'rnida deb yurib qolmaysiz.

0: 그리고 옛집때 노서울에만 냉창비로 욜로 라반케네
1: Nanchang Beylo yolla aravankan hozir soat 10:41 minut o'tdi. 10:41 minut o'tgan chaqda mu odamlarningki rompizigis kelamda. Rompizdan jadalni qovatdi hozir. Bu qiziqarlik tushda so'raydigan savol bu kechlarda, masalan tushda va tushlik yo'llaringizni biz hamra, kechlik yo'llaringizni biz hamra programmalarimizda nening rompizi o'xshaydi deb so'rsangiz bo'ladi hamda hozir baldiraroq so'rab qo'yadingiz bu. Adam rompiz eshigim kelmaydigan vaqtlari bu soat 10:41 o'tgan vaqtida qashqadaryo yo'lovchilari mana ishkin doktorxonaniki oldidagi yo'llar ravonki degan uchun shavba aytibdi bo'ldi rahmat yana yaxshimisizlar riyosatchilar uyrikniki bugungi bozordiki bas necha pul bo'ladi aytibdi deb so'rabsiz necha pul bo'ladi degan tong man so'rab boqmadim
2: hozirgi yo'l xayri bog'i so'ng yo'li g'arbaylarni yo'li qolsa qahrakar yo'liga qarab boqing yo'llari bormi
1: Qashqa aerodromdan yeng yanfangicha mashallah bak ko'p kadi uchun Bilal tol taksi to'r taksi yubatibdi. Yana Odil javob choramiz.
3: O'shirja yaxshimi yo'l xayrida 2 kunda o'tirganlarga qo'y sho'nishdi mashinada intayin ko'p tashlashda.
1: Bo'ldi.
3: Bizdan shanbada barimizmi?
1: Ya bugun bormaymiz. Bugun bora olmaydigan bo'lib qoldi.
4: Ha, o'shirja ustam chiliqmi? Tashqashardi, ustirayotsam tashqasharning qaynab yo'lman har ikkili tarafga ravoji bor.
1: Ha, Ürümçi deb qalsın, Şinjanda aşının tüyüdəki Oqatır Gül Rampis Xan deyə Rampis Xan soqıran. Aş Rampis simçi yaman bək yaman emas deydi, ha? Xeyli yaman emas berib yapaqsın qan deydi. Onda ma Nurali çorunuz.
5: Tamam, normal etdi. Təşəkkür edirəm sizə. Sadəcə Rəsam Tristan tutulan Rəvan kimi.
1: Boldu, Rahmanjan çorunuz.
6: Yaxşı, yaxşısınız. Mavo taksi Şangang'dan taksi eğilimken ehval aslında yılda Şangyan kılımız mı? Ya ki 6 yıl bir Şangyan kılımız mı? Hem de her yıl Şangyan kılış hakkı yıllıkta 300 yen bu biten. Ben taksi Şangang'dan ağırı 300 yıl boğan idi. Bizge Şangang'dan takat kançakta 6 yılda almak tutanlar oldu diken. Kayıskini radyo ile anlatan. Şu yılda Şangyan kılımız da şu getini anlat kaldım.
1: Siz hozir nada uchur yo'lavatsiz. Agar hamda Qashqada uchur yo'lavatgan bo'lsangiz, Qashqadagi taksi boshqaruvchilar bilan aloqa qilish kerak. Tushunmi? Asta 6 yil bir almashtirishni qilsak bo'ldi hamda shu kasb bilan shug'ullanmayotgan bo'lsak, lekin men qaraylik alda yilda bir qitim tekshirib turadigan, o'g'nish qatnashtirgan ishlar bo'ldi ekan. Keyin hamda taksi aytishingizga ta'sir etgan bo'lsin. Mana sartam kiroran Ugrixonisining mag'u Rampisning uchib bek o'xshaydi ke. O sartam ko'rib bilmam do dedi. Ha, sartam do baras. Ma bizning Shinjongdagi eng isiltamizda sherishlik faoliyatimiz qatnashgan sartam kiroran kolleg uchib Ugrixonisining Rampisilari bek o'xshaydi. Olji taksi
7: aldi kim?
1: Yaxshi.
7: Zaprif bo'lsin degan ikkinchi
1: Oldu. Uşurjan, öyge bir kahve maşını sep koyay degen dem. Nerede satıdığan da o? Anlıqışla bilse bir deppegen bolsa. Kahve maşını sep koyup aşağıda bir blondu topes turam da o ya ki işiltem ses. Eğer işiltidığan bolsa, işiltidığa iş olsa, el yan. Yüzünüzden aşağıda kahve kumarı olsa. Eğer hem de onda ihtiyaç bomuz olmağın mı? Bomuz topes turdu ki. Aşağıdaklarını cık gördüm ben aşağı. Moda tutsun dep ep koyup kendin. Yig'ishtirib bo'lmay u yig'ir narsani oyoqma-oyoq qo'yib ketgan boshliq yugunni ko'da. Men ro'y ichmayman uni. Yana bo'lma mashina ko'pinchisi qiz ayollar deydi ekan nimishqa deb qolingizni faqat o'tmadim-a Bekra. Voy ta nimishq ekan. Ustoz salji qaraq. Unda ham emas qo'l akslamay deydi qo. Sizning ko'zingizga sab xonim qizlar aydayotgandeklar ko'rinayotamda. Midon jonglu yollar qo'shilishda ravon ke degan uchun Farhatjon aytibdi. Ondan Qulja Beijing yollar ravon ke degan uchun Abdurahmon ham aytibdi. Ondan yulduz bir naqshining ismini debsiz ha siz ha. Shu naqsh u naqshi yo'qchimi u naqsha? U naqshi bizningki makodi yo'q. Devanda yana azroq e'lon qilamiz.
8: Yong'oq, badam, o'rik meg'izi, nuqut qatorliklardan ishlangan davlatning ishlab chiqarish kashfiyot patenti huquqiga erishgan Orman quvvat talqini quvvatlik nashtiliq. Quvvat to'liqlay desangiz, Orman quvvat talqini iching. Yeshil yemaklik, haqiqiy quvvat Orman quvvat talqini. Patent nomeri ZL 2021 11 3047

0: Hoşun da olsun Anuştan iki uçurdur gayın devamlı tur dikkatleriyle. Abdurim cevap çoruz. Ürünün
1: bahçe. Kırpan 10 köyke. Akkuri kımmet okşaydı kağın adet köyke 10 köyke.
0: Akkuri kımmet ke kağa ürükle 10 köyde 10 köy dedi o dedi. 10 köy yaptı mı bu da?
2: Beyaz için ha kaçlarını okşur bir vatı ne?
0: He.
2: Mesela tavsiye ile varkan olsak normal yıllık iş güzgünlüğü için yan kutsak dolayı diye. Bu tavsiye edimken akval aslında 6 yıl kutsak 1.000 iş güzgün tutuluyduk emez. Muşun mesulü bir münasebet orumlulara bir inkas kıskatımız bozdu gelen resmet.
0: Buldu. İnkas ne biz kılaylı. Buldu.
3: Özürce maşın hanelerden daha kısa kırıkman da inişir ben ki.
0: Ma kualindu ba dedi cuma kahve maşın kualindu ba ken. Cevla.
4: Her yıl yaptırıcı yolcuyla Hüseyin kızı razı makteşkayılı dünya büyülü samolucu tepkiçiler almıştı.
0: Makul buldu. Siz kahve içip bakmağın mı deyip, ya içip bakkan hem de. Belki onda yoktırıp, onda belki içip gitmeyen ki. Oysa. Test içime, bazı oysa kahve iç, şart top kovası buldu dedi. Özü al.
5: Rezeti tut, uçacağı kadar kavalanı yakışına dolanmak olup kere. Son kazanı aldık yolla, koy şimdi sıravan gezimi oturacağım.
0: Son kazanı aldık yolla, ravan. Ha, kelli üstüm de bizim kanıcımız
5: için. Yakışına bir rezeti tut, aydıram ki bak, hikayetçiler, reyeti yok, söyledik. Kim dolaba çıkma.
0: Ulan inkas koyduk. Hem de yakında naayet tertip selip, obdan retli kıp koyam iken. Cuma. Yaşımızlar dostlar, minin balam şişen tarıp, minin balam şişen tarıp da piyadılar üçümü yolunu ütü atkanda

0: 小黑能吃多少？
1: 这边熬，那俺们做饭做了老半的哈，阿昌那边。
0: Evet.
1: Yine o işlerde kestim balığını aldı artık ölendim bir yerde.
0: Evet.
1: Azı başka işler şokunu atmış o. Taz kız kısmı yapmış.
0: Onu özünüz talan hem de. Bombası doyukan basınız egilik tiklim misiniz mi? Deyi atiklik egilik var kent tok. Kadirlik anımızda programımızın ahırlaştırmamız programı riyasetçisi Boşur Can Hızır. Nöbetçi Muharir Ramile Abdülmet. Hayır hoş.

0: Ürümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgülligini tanlaň. Jimei Tianşan ətirgülligi saytyňyzda togrulyp bilişiňizni äskertdi.
1: Ürümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgülligini tanlaň. İştipak ýolada. Tianşan bagtysynyň uduluda. 98 kvadrat metrden 228 kvadrat metr gyç bolgan 4-nji awlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuk kılındıgan kölem köp bolganda 120 kvadrat metr. Turalgı şaraytınız yakşılaştı ki aldın talışınız bulalaydı. Mesahat soraş kızıq liniyesi 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hamra. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeyin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılır.
3: Beijing vakti saat 11.
4: İyice koşak mayda.
3: Her
2: günü dekliğiniz Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Katnaş Sanat Radyosu'nun Sapırınızda biz sırdaş programımızda bulduk.
5: Kınanla programı başını gitti. Kızıkarlık yiyen paranlarını anlığına bağımlı.
2: Sapırınızda biz sırdaş.
5: Biz sırdaş.
6: Sapırınızda biz sırdaş.
0: Bu programını Xotan şehri Qarqaş yolu 55-nji numarğa jaylaşqan Bariket Açlıq Yağ Zavuti alayda talep qilgan.
7: Oy, tamaqni baş götürmeyli yap ketdiňizmi?
8: Bah, tamaqlaryňyz bağan sir oqşap ketip atdy desä.
7: Qaýsy onda tamaq ýetip atganlygymny biledigan siz?
8: Bariket ullurdy şu. Un tigisli Bariketnikini ekranda pulukymy sındyryp etken tursanız.
7: Bariket öýüňe elip kelip degizdigini ýanyly Bariket uny.
0: Bu programını Tianşan rayonu Xalq yolu 55-nji numarğa jaylaşqan Jingkang Zhongyi doktorxanasynyň teri keselikleri mahsus bölümi alahyda talap kılgan. Jingkang Zhongyi doktorxanasynyň teri keselikleri mahsus bölümünün orny Ürümçi şäheri Tianşan rayonu Xalq yolu 55-nji numar Yidu Mehman Sarayı yandaş binanyň 1-nji, 2-nji, 3-nji kabatlarynda. Telefon numary 177 267 80 531.

Qadirlik radio anglagıcı dostlar, müşahtanlar hayırlık bolsun. Saparınızda biz sırdaş programımızını anglışanlarına qarşalımız. Mən riyasetçi Qadirya Qaysar. Dostlar, saparınızda biz sırdaş programımızı Eşinjan radio televiziya stansının yan taratqı aptisi Sılıuşı teyni masqadamda anlatıldı. Dostlarımızdan programımızın Sılıuşı teyni aptisi arqılıq anglışını mı qızğın qarşalımız. Dostlar, bugünkü programımızda tuandik mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval Shinjang bo'yicha tunji qatnov saqchi mashina odami o'tdirg'i chiqarildi. Urumchi qatnov saqchilari Meydon rayonidagi qatnash o'zgarishiga diqqat qilishni eskartdi qatorli uchurlarning tafsilotini anglaysizlar. Radio sayohat sayfamizda Altaydagi salqindaydigan 3 sirliq joyni tanishtiramiz. Qaynoq do'stlar, endi diqqatingizga programimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

0: Mila Sayfa Sahar Bulbuli Shingfu Hamdulla Jawlan Abdurim qatarlıq dostlarımız yaqtırıp anlap otubdu. Dostumuz Jawlanning avazlı uchurbakka anglaymiz.
1: Bu bəzilərinin 14 temperatura 6-3-2 degen bu çox çıxana qaldım o ürünçünün paramadı ki. Bu ürünçünün temperatura 6-3-2.
0: Şundaqa xata anlap qamadınız, rast digendek mi şu Pashinjayning ki 14-cü günü tüvən temperatura 6 Celsius gradus atrapıqı tüvənləydikən. Şundaq bu ürümçi şəhərinin ki gibi, cümo. Gerçi ma bir neçə gün havaylıq ısıb temperatura örləşki başlayan bolsun, ləkin bəlkim şu Pashinjayning otdırlarda yan bir qıtım soğuk iqmi kiriş əhvali bakken cümo. Andı bu aldım ölçərləngən əhvalda yana əmdi şu günü qandaq buludu bunu mu əmdi biz inıq 100% zadi tüən temperatura 6 Celsius gradus buldikən də biz mu kesib et almaymız şu çişan cüydikilər mu ondaq deyəlməydu. Ləkin amal ba əmdi tayarlı qıb qoyunla. Şinli cüm bey. Əmdullah. Sayuli şimaldan janubdiki yo'lnishda Xualin ko'rigidan boshlab 3-chi ko'rik chiqdim. Yo'llar shunda xaravankan deb uchur beribdi. Rahmat topshirib oldik. Sayfa.
2: Radio Mavo. Shunday amra yana qo'shib kirdi sodir tashkilchilik Ravon.
0: Buldu. Ey Sayfa, sizga o'tgandim shu barakat onlardan programmada bagana. O kuni jiddiy bir sayfonga chiqadigan ish bo'lib qolib, mana nomeringizni xatırlaş gülgürmeyle çıkıp gitip kaptım bu ocağından. Kapımay bir telefon numaranızını kayıt yolla bəgən bolsanız. Yeni bir dostumuzu bəgən tukam şu xotendin. Ablet mu? Kaysı dostumuz? Siz mu kapımay anlatkan bolsanız, bir uçurunuzu yolu etken bolsanız. Ben o gün aldımda dəb takılam yok, şu hatırlayamaya kaldım. Hem ciddi lam sayfangım yapıp kalan, şu bugün hatırlayıp ben il programıdan çıplam yolla koyaya şu hizmetçilere. Rişte, ürümçü vokzalda kira yok, ücretli maşini bək köyüp tepdu, buldu tapşırıp aldıq. Əmdullah, sağ yolu şimaldan cənub yolunu işte, xualin körgüdün başlap, üçüncü körgü çıxdım, yolla şunda xravan tepdu, rəhmət tapşırıp aldıq. Şunda isimdə ba, o günü isimdə ba, deyişu, ey, dəl vaxtı da bir əmək qaldıq, ləkin toğır çüngəysiz. Abdurim Can Qaşqa şəhərdən yol xəbər verəy, mədəniyyət yollar qoş yolunu işte, ravan tepdu. Rahmat tapşırıp aldık. Bugünkü naqşılanı özümge talap kılman depdi Mila degen dostumuz. Buldu çatak yok. Onda olsa Tehim Sarhıl naqşılarımızın oranlaştıraylı programımızın ki arsta. Yani dostlarımızın ki uçurlarını yanılap yetkilsek gini. Buldu Mehmetcan tapşırıp aldık uçurunuz ne? Onda post dostlar da yani yan uçur kagici biz.

0: Navay usta, nallarınız ecep sınıyıp şıpta.
1: Kemerini berket onu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: Ha?
0: Memu bay berket onu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem. Neninizdim malay?
1: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket onu işiltip, ticaretiniz ne? Tekimi ronak tap kızım.
2: Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Slow Shooting Update'alının 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
3: Slow Shooting Update'alı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
2: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
3: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
2: Sağlamlık görsetmesi kumanik paraşlarınız tüketildi.
3: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
2: Tən terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
3: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı köreleysiz.
4: Slow Shooting Update'alı 6.0 Plus nuskısının M Türklük sinema mezmuları sarkıl.
5: Mukafatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetler ark arkadın ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukabatka eriş pırsınız ba.
4: Yoklumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
5: Slow Shooting App Detali 6.0 Plus nuskısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl tarakku torgu çıkarıldı.
2: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləyisiniz.
5: AI akıl tarakku oy xiyalınızı bilə aləydu. İlhamınızı asallı qozğutudu.
0: Slow Shooting App Detali 6.0 Plus nuskısıda xalqan çıtallab əndisiz mal setvalı alaysız.
3: Şincan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsütüb Şincan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
0: Mezelik tamamla yeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setveleyip özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
3: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televizya Stansı Slow Shooting Update'ali 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup seferinizge hemra boludu. Her kaysa app pazarları olma app pazarıdan Slow Shooting Update'alını çürüp serkıl mezmunladın huzurunun.

0: Ürümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgülligini tanlang. Jimei Tianşan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizde eskertudu.
1: Ürümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgülligini tanlang. İştipak yolu da. Tianşan bağıtısının odulu da. 98 kvadrat metreden 228 kvadrat metre gıcı bolgan 4-ci avlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuk kılındıgan kölem köp bolganda 120 kvadrat metre. Turalgı şaraytınızı yakışılaştı ki aldın talışınız bulalaydı. Mesahat soraş kızıq liniyesi 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hamra. Programlarımızda siz ihtiyaclık küçürla üzülmeydi. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mulazimet kılıp.
3: Beijing vakti saat 12.
4: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmıga aylandı.
5: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
4: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hele ağıp kaldı.

0: Avtomobilingiz haqidagi turlik bilimlar, avtomobil sohasidagi yangiliklar, safaringizdagi ehtiyojli uchurlar mening avtomobilim programmasida.
1: Mening avtomobilim programmasi avtomobilni yaxshi ko'radiganlarning to'g'ri tanlashi.
0: Mening avtomobilim.
2: Mening avtomobilim.
3: Bu programmani Tianshan rayoni Xalq yo'li 55 nomerga joylashgan Jingkang Zhongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alohida talab qilgan. Jingkang Zhongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limining o'rni Urumchi shahri Tianshan rayoni Xalq yo'li 55 nomer Yidu mehmon sarayiga yondosh binoning 1-chi, 2-chi, 3-chi qavatlarida. Telefon nomeri 177-267-80-531. Bu programını Xotan şehri Qorqaş yolu 55-ci numarığı caylaşkan Bereket Açlıq Yağ Zavutu alayda tələb qılğan. Telefon 187-0903-33-37.
2: Oy, tamaqını baş götürməyli yap gettin uzğu.
4: Vah, tamaqlarınız bağğan sır oxşap ketib atıdı desə.
2: Qaysı onda tamaq itib atqalığımını bilədiğən siz.
4: Bereket ullurdu şu. Un tıqısı Bereketnikini əkirəndə kulukumu sındır vətkən tursanız.
2: Bereket, öyünge ilip kəyip digizdiğini yanılı Bereket onu. Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğun Əslik Keltiriş, Çiş Ündürüş, İğiz Boşluğu İnek Taşkı Keserlikleri Bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
3: Ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savatla, avtomobil seti, setveliş doğrusudaki uçurla mening avtomobilim programımızda. Əmdə dehqanlar mening avtomobilim programımızda bolsun. Mən riyasetçi Qoşırjan Xızır. Qadirlik anlaşılaq en azdırdım başta programımızın ait kızgınlıkla qatan sana buldu. Qımmetlik yol uçurları olsun bəs sana buludu. Bağaltıdığı avtomobillar olsun mu? Həm uçurlarını təpsili yezib bir yolu sana buludu. Setvitidigan, ya ki seti almakçı boğan avtomobillar uçurları olsun mu? Həm yolu sana buldu bizimki şu Vision salonumuz XG1074FM. Programımız katlaşka vaxta canlıq katlaşka istəyicimi anlayıcılar. Yeşöyənli aldı yollar aman ki əndi gavuturdu. Məmteli yapanım yol yaptı. Məmteli taksiye rəhmət. Tursuncamın bağlıydı avtomobillar olsun yolu sana buldu dedi. Bulu makul. Andın zöhrəsindən uçurumuzu tapışır olduq.

0: Onda mangan. Kaç bol dedi ha? Ma maçlıların bir bağda pegan bolsun. Onun aldı da 2019'dan bir maçın suvarken ilan tıra. Gaz varken yeni deptem 2019. Pakis demek çok şeydi acaba? Dursunca.
1: Dursunca kanalınız yaptınız.
0: Yaştınız mı?
1: İçeride normal maçınlar yetkiydi. Bir gün normal cevabı bu.
0: Sizgil telefon kısınca.
1: Kibarlar kavatkın. Sözün numarı 1488-99-85-85-99.
0: Bana kılaylı. Dursuncan, siz bir yardım kan basın, siz telefon kapıp kalsa, aç numarını dep yerple, manı numarla alakalı şey anıldısınız. Ata ayda Aksu'dan kaptı ki ama Ürümçü'nün noposunu yötke gele. Aç numarı yardım kan basın. 2016 kuen, 2026 yıllık kuen, şuna ama Bauman'ın ki, Bauman senşi. Şuna ikinci kolları, bu maşının ikinci kolları neç platra buldu, dep yollap da. Bunu mu otursun canı buraya yolla bireyle neçbir etrafı da bulduk hani. Ondan Gülyar, sizden mi ofçorunuzu tapşırı aldık? Resim tatıplam, evet siz saz bilemeye kaldık o aldı dedik ki sualınızın bir karı yüteyle. Yen maşınken. Bu maşını bahalap be demek için mi? Bu yazmış çekildi bu yollana Gülyar. Bu resim tatıl yollusunuz biz bu. Yol yürüşkin içkistik ofçorlar karap, miyedik, hüçürüp. Mesela paç paç yollusunuz mu meyli? Xətni, lakin manda yollasanız bunu köçürüb biz boğuş azraq vaxt gedirik ki. Bir saat vaxt pa emas mı? Avtomobilni bexətər oroğa toxtub bir yazma şəkil yollab bəsəniz, onda tursun can bir bağlab bəsən, jumu. Dağlıq dömü yollar avanka digə uçurun Abdullah əvətibdi. Abdullah rəhmət bəgə uçurunuz. Amma am deyib sizə 2012 11-ci ayınki 2013-cü ili nüfus qoyğan 861-ninki 120 min manda maşına neç pul etrafı da buldu bağlı peygam bu saat hep yollapsız. Buldu, hem de buldu benim hafçur. Hem de biz yollap bir eyle atursun canı. Setif etmek istiyorsanız telefon numaranızı kaldırıp koyun. Andın ma Abdumobil Ürümçü'de mi? Ya ki ne de aşının bir inğarak tevhid etsiz.
1: Ama onun için cari gazma işgulunun malıyorsa başına mazama tutmasa 15-20 man tekrar.
0: 2010'un ki gazva CRV anın ki 15 neçe 15'ten?
1: Ama onun için cari gazma işgulunun malıyorsa başına mazama tutmasa 15-20 man tekrar.
0: 15'te 20 man geçip olduk acıma anlaşılmaz.
1: Ama 19'un ki ilan tıra gazva alıyorsa başına mazama tutmasa 35'ten 40 man atırabilir.
0: A ilantıra 35'ten 40 kişi bulduken 19'ninki ilantı yolu anlaşımız ya. Garbi kaçkar yollar yollar avanken dige ofçurunum tapşırı aldık. Gülyar ma maşinsin satı diken 2013 nüpusku ornatkan bınçininki C260 maşinde bir suvakken 120 manı men yaptı. 1-8'lik nüpusu. Alakılış numarı 13-3-9-167-381 kene. 13-3-9-167 381 degan nomerlarga aloqa sana bo'ldikan. Mashina Ürümçidiki.
1: 26 bo'lma 330 dan mashina bazarga to'plasa 235
0: 230 dan 240 kishi bo'ldiki. A, bo'lma, sen salingni olma degan anglovchimizmi? Shisan Gavja yo'llar ravonkan dedi. Bo'ldi, ma'qul, rahmat. Yana manda qarsaq zimmilik bir taksi vati ijara beradi deb Mila bir ushur yo'llabdi. Jonghui şirketinin ki dedi, avazı kuru uçuruma kanlıydı. Oy, avaz bek boşku. İlgisi bir kolluk aydıgın. Aylık vazifesi 3500 dedi. 125'lik gaz ton var. Allah kılıç numarı 132-0-131-88-94 diyen numarken navadı bana lazım digerler olsa ama uçurunu biz bir yollak bireydi. Abdurrahman ki uçurunuz. Yine karsak Erkincan. Alaklaştınız mı Erkincan?
2: Hemen konu aldım geldim kalıza. Bir şey geldi, bir şey kullandım.
0: Tüzük bir gekliğe anılgıl olduğun da bir ufkul olduğun gepti.
2: Hemen konu aldım geldim kalıza.
0: Silah ufkul olduğunu mu anılgıçlar? Erkincan ne oldu ki ya maşını bekçe kaydıp gitmiş daha ufkul olduğunu mu kullanmadı?
2: Oldu o yüzden daha niyetli olan maçlığa kalk yuvar tutmuşsan ağırlaştık.
0: Bir yardım kılığa anlaşımız Aksu'dan kaptı ki. Telefon kılığa Erkincan. Dursuncan telefon kılığa.
2: Şuna o an edeyim ki ben size şükürtmiş ettim. Macuna pazarlığa kapat. 35'ten sakın.
0: Ma 2023'ün ki Veylen dağdın bir suvakken. Yaman paçta bir evet tuttu bu uçur ne. Ahran dedi. Ahran. Akranlık nusuksi. Aşını bir bağla pekan bu seri. Bunu mevet vettik. Çancan yolları, yansıcan yolları koşuyor. İşte şunçilik ravan ki yedi yavuşur ne. Rişte evet. Bu da bolda rişte. Rahmet. Andın yine. Mininki bir maşından bahti. Maşından bağla pekan bu seri. 2007'ninki Santana. Vapla. Bu maşınınki ilsaniye bek. Bu neyse köyünüz kep yapmışsa benim maşlandı kuvanı depem belki parkı zeydiğen buluşmamız mümkün. Bu 2007'ninki Santana alırını bağlaşık doğru kep kep kası bu sel körüp durup bağlı mısı yılsanı bek kuvanıp gitip de parkızlıkları isim diyeyim hep ses. Şimdi Emrah yolları yollar avan ki erdiği avuçlarını çakırcan evet. Bu Abdüveli avuçları olsun. Şimdi
1: oraya seçtiğim benim 2021'nin daha çok okey markalık bir masa vardı. Mangam masası 110 min artık pazar bağısı meşgul bulduğunda ben bir bülüp bakaydıgın.
0: Okey. 110 min o mağda he? Mangam. Hazır evet evet doktorsun can bir bağla pesun. 2021'ninki daha çok unuttu okey. 110 min o mağda maşınıyken. Buldu. Adıl Solsari'ninki aldıdaki yollar avanken, Dabazan'ı aldım yollar avanken diye uçur ne? Abdullah evet tuttu Abdullah efendim. Rahmet. Andım Mayer Yemir maşını varken 2018'ninki Hellenda. Hellenda. 2'de iyi. 3'te 5 gene 3'te 5. 3'te 5. 200. O Behmiye Hapsızı'na 2018'ninki 220 masanız. 220 onu yapıptı. 220 onu mansız. 2018'nin Hellenda'nın 220 onu mansız. Normal olandı. Yok sel çıkarak mı yapsız cuma? Bek mi yapsız? 2018'ninki 2017 yılı 12. ayının 21. güne nüfus konatka maşına. Lekki 2018 kuen. Maşına. Bekninki CL6. İlgar'ın Ali Havkua nüfusu. Bir kolluk 130 mını mangan maşına muşu maşında bir bağla pegen bosa deydi. Bunu mu biz Tursun Can'ı bir yolla koyaylı bir bağla pesin. Yeni karsak yaşımızda riyasetçiler ben bir otomobil seti olaydı gendim. Maşını pazarına oranını bilenmeye kaldım. Tonkuyu maşını mı Tursun Can'ın mana maşına mı? Onun oranını Tonkuyu maşını pazarı çöp bronkam içmendeki maşını pazarı. Aşına iş çıkırsanız bol demez mi? Cık. Maşını sardık Allah'ımı cık. Tursun Can'ın kim bağ aşı görüp halıgan yarganı alsanız buldu. Telefon numarını yazımı çekip davet bireyle bize. Tapan mısınız aç numaralı telefon kılıp.
1: Yaxşı mı? Dengi ne evet basın.
0: Yaxşı mı?
1: 39'unu sende ilendara 4'ünle 600 kilodurgan maşanını bopi kılmak edin. Bopi kılsam kayıp kulduluğumu alalım ben.
0: 2009'ninki ilendaranı bopi kılmasınız hazır şu. Minko etrafı tuluklum alalasız mı? Yani yakında mı yaptım bunu bırakıp bakan anlaşılırımız. Böyle depak son. Kağın hem de otomobilin evalı kartta. Aşta buldu ki hem de. Bunu bırakıganga pul tapşırıp bırakıldı. Kam da azar azarak bir pul verdiğen buldu. Şun hem de. Şimdi 1700 köy etrafı da ala alasız mı? Yani kağın anlaşılır. Dep baksın. 2009'da bir ilan tıran maşınısı var ki. Şunu bırakmak işte. Neç pul etrafı da pul geldiğen de bana dep sorup da. Andı yakışmışlar riyasetçiler. Ama boğuşacağınınki Kayan maşınısından bir suçurak kaldı. Yılsaniye konuken deki maşını bek pakız durup da asan bulandı buludu. Şu pakızlığı gözünüz yetse siz sırtıdaki sarıga kara pakız yüp çıkana kara pakızga demeyi o ne? Motor kurupka ama avtokyolları maya elden bir tek umum yüzlük bir teşhir tüytün. Biz yine devamlık deydiğen bir gipimiz var ama danlık markalık bir kısım aptomobullarını zıl aptomobullarını asır açtan erke diyen bir iş var kıran. Bir katım aptal almış dursam kaç pulluk aptal almış dursam bulduken. Bir kettim asır aşka kançilik pul getirdik ya diken dersin buraya hesapla pekken. Aşının çıkımlarını götürelim siz götürememiz siz. Bundan maşallah yılsanı konu olan danlık markalık aptomobullarınınki bağısı hakikaten tüven. Aynı vakitte milyonu takıp yolu çıkan aptomobullarınınki bağısı mı? Nait muhabbuk bahada. Aşına bu kalır demdi yılsanı aşkan denken. Likken asır aşkan erkı var bununki. Bunun oylu şu an hani may serpiyatı diken noktadın. Oyla kayanın ama belki okur çıkmaydı olurken. Bunda iş bak. Maciyatın oylan. Hem de muşiyatın kötü alırsanız asanız buldu. Adın yeni bir rımut dediğin bir şey var mı? En mühimi. Mesela bir buzluk kıyıp kalsa neç pul ile çıkıdı rımut kan diyen diğen noktalarının bir. Biz sizi soğuk su sep geldik emez. Bu nokta çokum oyunun çıktığı işçik olan nokta bu. Bunu bir oyla bunu onun için seti

0: Тұрсынай, Тұрсынай. Ау, машинныңки типін демепсіз. Не маркалық, не машин демей. Аш манчинчылныңки, манчинчылык манган, мандарян деген деклам учурланы ёлапсыз. Машинның типі ине хумай капты жума. Ашын сәл ине қара қылып ёлан. Анды ене 2016-ныңки екен, 2016-ныңки 5-ныңки Желба екен. Желба. Май сәрпиаты өлен бағасын деп пәген босан сет олай деген. Желбамды май сәрпиаты шу, Желбаның ки май сәрпиаты. Азырқы май бағасы бойынша 2016-ның Желба осы. Пулғы сұндырып есапсыңыз, бір көйдіне ешпі яп қаламы. 2013-ның ки Нестан Шуайы қолқот. Мұқтаржанның машын сікен, ма машынны бағалап пәген босайды, бұның бір ела қойайлы бізе. 2013-ның ки Нестан Шуайы қолқот. Андын 2023, 11-ci ayınınki Tokmay Arlaş Karolla, tonluk yok. Muşini Tursunca Ustam'dan aldı kapatsam, Necbil etrafı da ala dep yollap ses. Hani aldı bir bahala bakson, bu uçurduğumu sizden yazgan peti, evet koyduk hazır. Maşını seti verip, yeni maşını seti varsak, tonluklu. O ne aşı, herkaisi tötesi tukalları verip, bir sürüştürüyor. Bir bilip bakın. Hem de ona almaştırış diginde, Abdumobil'ni almashtirish degan kasbni mo qarang. Oldi bilan shu avtomobil bahaltidiganga, masalan, shu 4S do'konlarining uchun maxsus avtomobil bahalaydigan bahalovchi ustamlari bor. Ular berib, endi avtomobilingizningki bahosini bekitib, mana shu pul atrofida bo'ldi-ka deb. Bu andin u avtomobilni yeng setib olmoqchi bo'lgan avtomobilingizningki umum pulidan oliq bahalagan pulni elib yetib, shu qolgan pulni deb berdi, o'xshash ish u. Onundan olaydı menfaatke erişip gitmeyseniz. O tötesi tukalırım şu, mesela bu Tursuncan deyimiz, ya kim Adılcan deyimiz, ya Oğlumcan deyimiz, şula berip, bu avtomobilini mançı pulu yıkıvasak oldu ki, degenden ki, onu bazı çıkamdı bu avtomobilini ki, onu şu pulunu dilem. Manda kılığan gep o. Olaydı bir imtiyaz yok onunda.
1: Karılar
0: hep de tonluk yoksa,
1: 2013'ten üstten şeyi yaptı, korkutçu 15 milyon kadar aldı. Şimdi 2016'da bir GL8 yaptı, mesela pazarda atıp kalsak.
0: Dur, yollan hazır tepsili kılıp, hemen taksi icarı gibi vermekçe. Mandan manda taksi, depçe ne anan taksi ise. Dışın zaman taksi icarı aldık Allah bir paydınlık kalsın. Avara yakvalı karsan, yağmur bamke yamıştan ısıp getemdik edip. Avara yakvalı karsak, ürümçide bugün gündüzden keçik içi hava uçuk bulup kiyin bulutlundu. Temperatura 19'dan 31 Celsius'ye biraz sıkıca. Evet hava bulutluk temperatura 18'dan 31 Celsius'ye biraz sıkıca. Muşay'ın 11. günü hava bulutluk bulup azırak yağmur yağdı. Yani düşen bir günü ya. Temperatura 14'ten 20 Celsius'ye biraz sıkıca bulduk. Yani düşen bir günü. Kele Arap'ta salkın bulduk. Ürümçide. Kele Arap'ta hava salkın bulduk.
1: Şuma 18'den gel 6'da şuma 17 12'yi nüfusluğun 130'un mağını dörtte maşından pazarla atıp kalsam 35'den 40'ını atırabildi.
0: 35'den 40'ı bulduken avu gel 6'ını sorgan alıçımız 35'den 40'ı he?
1: Şuma 14'den golof dörtte 30'dan 35'ını atırabildi.
0: Avu golof 30'dan 35'ı bulduken Ma yıl sanın demep siz, meninki şu ayı yerimde bağlı mı dedi ki anlıyorsunuz, neçinci yılınki şu ayı yesi ya o. Yıl sanın demişsiniz, onu kanda bağlaydı o.
2: Tianjin rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçüsünün selindiğen köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın ağırlıkken, kün nuru yakışı çüdü, amivi kölüme küçük, paydalışkı bulduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numarlık turalgı rayonu makallaştı. Tianjin 1. numarlık turalgısının öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-01-02-00-125.

0: Kanalların ama şu Abdumobil'ı işletken materyal değmez, kullanılan teknikli usul değmez, elektromotor değmez ve başka cihetlerden bu okşaş bulmaydı çoğu. Şunun karta bu asraş kullanmışsa yine hizikliyek. Çok memnunsunkini mançımın kilometrede bir rakettim mayane, yeni mançımın kilometrede mayane almıştırsız ya bayan kılsız, asraysız, depegil olmaydı o. Memnunsunki özü has alaylıgı var Abdumobil'in. Şu an şu Abdumobil işletiş kullanmışsa bir karar verseniz ondan buldu. 2015'ninki Tidası ne çipil etrafıda bulduğun da o depegen bosa dedi o. Bunu mu Tursuncan buraya yollap koyayla. 2015'ninki Tidası varken. Kaçka çağırın ki ikinci halık doktorhanına aldı ki yolla koş yolun işte ravan kendi avuçlarını Abdurrahim cana verip de. Anda 2014'ninki Kiyiviş tümürsü varken. 2014'ninki Kiyiviş gene bu maçını mı buraya yollap koyayla. Anda Adılcan'ninki bir avazı kuşarı.
1: Uşur'da yapma, Uşur'da ben senden onu görüştüm sayıyor uçurken.
0: He.
1: Sayıyor'da yolun en sol tarafında bir ayol çift var da en
0: O.
1: sol tarafında. Bir yandaydıgan maşın kaç kaldı çok etkin aldı. Aşağı mangan şoförde de kaç kaldı kaldı.
0: Ma uçur ne kayıt koyalı bak dikkat kılın lacıma sayıyorsun ki. He.
1: Uşur'da yapma, Uşur'da ben senden onu görüştüm sayıyor uçurken. Sayıyor'da yolun en sol tarafında bir ayol çift var da yolun sol tarafında.
0: Tetriyon
1: Bir
0: işte.
1: yandaydıgan maşın kaç kaldı çok etkin aldı. Aşağı mangan şoförde de kaç kaldı.
0: Ha, boldu boldu boldu. Nomi sayılı küçüptüken makul. Yine kayak taraf karap meyve tuttu. Aşın spesiyel ini karak tanga sayıldın siz. Sen nomi görüktün sayılığı siz. Cenab taraf karap mandınız mı? Aksan şimal taraf karap mandınız ama. Guanghui görük taraf ke. Belki dikkat etmeli şu yol belgeden çıkıyorlar. Cuma bir piyade çıkıp yaptı yol gıdaydı. Beyconlu koşu yolun işte yollar avan geldi. Gavuşları ne tor taksi roz cana vatıptı. Rahmet. Guanghui görük karap mangal yolun işte dedi. Şimdi mavi üçtaş görükten Guanghui körük taraf karap manga yolun işte yolun sol kol tarafı ge bir piyade dem bir çıkıp yaptı bir hatalı hop kaptı bir dikkat etmeyen la degen eskert mi kene oldu hazır katnas sakçılarımızın bir dep koyalı şu bölgede hazır mevat kanalı uslamı Allah'a bir dikkat etmeyen olsa Yasıncan
2: Ben siz kol seti varam şimdiden etrelli insan
0: He
2: Sonuçun çıkacağın kurban bu Bir kilometre Çok bana doğru daydıgan
0: He Aşını ki asıraş kullanmışsa bir kara baksan bu sanla bulut diye. Abdumobil işil çı kullanmışsa çoğu. Şunu da inik yazılgan buludu adeti çoğu. Mançımın kilometrede bir almış durmaz. Digenli. Andın mavo anlıkçımız Jika'nın ki bir maşın sıvati. Şunu satay digen tem de yollap siz. Jika'nın ki kayısı maşın ise. Aşının ismini bir de bir yana ha. Jika'nın ki lütfen Jika'nın hazır ve Abdumobil turlarım köp. Çıma. Kaç otomobil tipi için? Bir David ha?
1: 2015 Nisan tezadakta makine mazamasını tak 25 milyon atıra.
0: Bu oldu. Jika 001 ken ha? Jika hazır 100 bana tutaylı. Jika 001 2025'nin ki ne çipil atırapı da buldu deyip sorapsız. Bunun kem de yanısından bağısım 250 ne çimondun 300 ne çimondun çoğun bağda ayırıştı o deyime. Aşındak. Yine uçurlarını yanılsak Vu Gunglu Vucaçı Vucaçı Gunglu Koş yolun işte yolla ravan ki adı uçurunu Bekir'e vatıp siz rahmet Bekir'e Bayan uçurlarını
1: 15 Nisan Nisan Tezadık'ta Macina Mazamasat'ta 25 milyon atrapı
0: 25 milyon atrapı da
1: 22 Rumlu E6'da Macina Mazamasat'ta 20-25 atrapı
0: 20-25 kişi heh
1: 2011'de Poğlu'da başına bazar basıp 10.000 etrafında.
0: 10.000 etrafında.
1: 2020'de Çağrı'yı satmak için de Türk maylıkla ya ki maylıkla. Maylık okkansa 85'ten 90'ın etrafında. Türk maylık okkansa 100'den 110 etrafında.
0: 100'den 110 etrafında.
1: 2014'ten 2013'te başına bazar basıp 20.000 etrafında.
0: 20.000
1: etrafında. 2015'te Havalı Etçal'da 180'ın etrafında başına bazar basıp 15'ten 20 etrafında. 2017'de CS8 kitapta başına bazar basıp 45'ten 50 etrafında.
0: Oldu makul, rahmet. Ma çağanın ki çağın yedun maşına vundum bir sıvati. 2022'nin ki dedi. Çağın yedun. Çağın yedun. 22. Ma maşını bir bağla pekem basa dedi. Buldu makul. Onda yine ma yeğen maşını doğrusu buldu yeğen maşının ki doğrusu sorsanız City 5 ha. Cadillac'ninki City 5'ni gördünüz. Hazır itibarı bekçek bu maşının. Hazır körpüreyle biz ha. Hıl Rauros'lu itibarı var. Cadillac City 5'ninki zavut taraf elan kambası 289.900'den 320.900 geçe. İtibar kıp oğandın kiyinki bahası 199.900'den 245.900 geçe. Şundaktan da bunu pulgu sundurup hesabılsak digenden 90.000 ya etrafı da itibar var digen. 85.000'dan 90.000 geçe itibar var cuma. Sebebimizden okşaması da kasarsan itibar da azarak perek var. Belki mi herkaç törtes tukarlarından kimi azarak baha perek oluşmam ki. 2016'ninki Karola bilen Levin, Tokmay Arlaş, Neçbullah'a asa muvaffak oldu. Muşunu bir deppegen bu sahada bunun bir yolla bireyle bize. Dursun yolla.
1: Şuna zimlersin ki çıkra nöbür deptu maşına baza basa kalsa 195'ten 200 bin atırabı.
0: 195'ten 200 bin atırabı da bulduk acıma 25'ninki çıkra 0001. Ondan başka Çağan'ninki, Yido'nunki, 2022'nin bir maçınısı varken 2016'ninki Karola ile Levin Tokmay Arlaş, Neçbullah'a asa muvaffak oldu.
1: Şuna 23'ninki Çağan Yido'nunki 40'tan 45'ninki atırabı.
0: 40'tan 45 kişi oğa atırabı da bulduk. Hınan Donlu koş yolun işte maşallah azırak köyüptü gavuşurun toru taksiye Ruzcan'a vatıptı. İşkinci aylan mı yolda kalay mıkan ehlet taşlıgan bir maşınını sürekli atanmaya kaldı. Medeni şoförladım bulaylı bu derizden taşlanan imitken katerlik. De fıçırlan yolla. Numurun da tatalıgan bozsunuz da. Yakşı olat ki bop da bir katar aptama bulaylı şemmedim boyum. İşkimi 18. ile 8. anınki Nisan'dan lolan ılgar nuskısı. Emeli mangan musabısı 110.000 mangan ahren. Muş maşını bağlı pekem bu sahada idi. 18'ninki Lowland'ın bir sıvakken Lowland'a. Onda olsa bu maşının bir yolla bireyle. Dursunca.
1: 2016'dan 4 mayarla sizin Neşbul Asas mağabı kıldırdı. 37'den 40 mı atıradın?
0: 37'den 40 çe. Al evim bilen Karola. 2016'ninkini alım edin. 37'den 40 çe.
1: 2022'ye çağın 7-14'te 40'dan 40'dan.
0: Bayan kuşarken. 18'ninki Lowland'ın bir sıvakken. Avtomobilni bağlab bergan bo'lsa deydi. Yaxshimisizlar, riyosatchilar, men bir avtomobil sotib olay degandim. Bu mashina bek chiroyli chiqqan mashina ekan. Passatgan qo Passat. Passatgan rasmda emas, Passat. Buningki hozir buni e'tibor bekcha hozir Passatningki. Siz qaysi tipini ko'rdingiz? Uning ustiga saplimiz o'xshamaydigan avtomobil tiplari bek ko'p. Passatningini hozir biz ko'rib beraylik. Passat'ninki zavut taraf elan kan bahsi 164.500'den 309.800 geçe. İtibar kanının kiyinki bahsi 102.500'den 223.900 geçe. Muşu baha da ayırsa da buldu kendi mi? Muştak ki. Anda yine fıçırlan yansak. Avazınla bek boş ya de. Onda emez ki avaz şundak yakşı çıkartan mikin devatımız. Avaz boş mu yakşı mı anlık uçla? 2015'ninki vay ma fıçır. 83.000 man diye Donfon'unki S500 forum orundukçılarla Neçbul buldu maşına dedi. Muş bu içe bir yolla pakaylı Dursuncan eğer ma uçturun bilemeye kalsın zaytten.
1: Şimdi 18'den Nisan Lowland'da maşına pazar bası pas 65'ten 70.000 atrapıdı.
0: 65'ten 70.000 atrapıdı buldu makbul. Yine uçurlarını yanılsak yakışmışlar riyasetçiler. Ovaz yakışı ya da şu radyonun ovaz yakışı da. Radyonuz tazı yakşı bulmaya kaldı mı yazın canı? Başkanlığı usta asası avaz yakşı edip yollaptı. Andı mavo men maşın seti olmak işte. Lişan avtomobil Tursuncan'da bağ mı edip yollapsız. Tursuncan Allah'a vatkan bulsunuz Lişan maşını bağ mı sizlerde? Kayıs günü bir maşını bağ dek vattı Lişan'ın ki. Van dedin ama. Şu maşını bağ digen dek vattın aşı uçurunu bir depesiniz olup diken. Yaşımsızlar riyasetçiler. Meninki bir seti ödüdüğün maşından batı. Mişehde eylem kovasam. Buldu. Üzümüzden maşınısı olsa aşı oranı ne, tipi ne, neçincinin maşınısı, parkızlık dereydisi degen dekçi. Fütürlerin içsel inğarak evetsiniz. Buldu da biz eylem kıpersek.
1: Lişan, Cigimber'nin Lişan, Venba, Lişan, Venba, Cigimber'ninki. Anıta, Belgan, Ba, 120.000 köy.
0: 120.000 köy kecimi, Lişan'ninki Venba'nın birisi varken. 120.000 köy buldu dedi.
1: 2015'inki
0: Dunfun S500'de maşından mazar bazı pas 10.000'den 15.000'e
2: atırabildi. 10.000'den 15.000'e geçe, buldu. Mehmetçe. Mehmetçe,
0: yakşı.
2: Ağzınız bek uçuyorsa yerimizi tutsun diye bir makyum şimdi elini çıkardın cuma.
0: Makul. Adil Cavcı oranız.
1: Evet,

0: Болды, онда диқат балаңа бір баштан бір нәрсе қойды.
1: 2015-ке Донфон S500 жапты, машина Мазарбазы пас 10 мыңдан 15 мың атырады.
0: Ал Лоланник ауы міне?
1: 2018-ден Нисан Лоланник ауы машина Мазарбазы пас 65-ден 70 мың атырады.
0: 65-ден 70 кіші болды ке, 2018-ден ке Лолан. 65-ден 70 кіші. Шу баға да айырсызды болды ке азыр. Хобиде мен азыр Чингтинг апдейт алды аңлаватыр, мен айт сүзік чықып атыр да радио деп еллапсыз Абдо. Болды. Андын
1: 2018-ден Нисан Лоланник ауы 65-ден 70 мың атырады.
0: 65-ден 70 кіші яны, Андын мау 2020 yılınki şeyidin birisi var ki kızıl renk 90 mıngını mangan. Mağa maşının neç bir etrafı da buldu o dedi. Bunun bir bağlap begen bolsun ayaz. Telefon numarını sorap siz dursun canlı ki. Depesek buludu. Lekin bir gap kıran. A program akırlaşkandı ki telefon kılasız. Hazır mı o telefon kutturvasınız mı? Nurgun bağlaydı kapı mı bulla ama. Adam bir oğandı ki anı bağlap bulamaydı ki. 138 izin. 138, 138. Andın 138 4 tane 9 01 42 degen numar şey 138 4 tane 9 01 42 Emse yeni bir mağı Lişan'ın ki ibadın birini anmak işte Neç bile etrafı da buldu deydi bunun bir
1: İçkiman 22 kızıran şeyi 90'dan mağını dörtte bu maşından bazarlar toplas 55 minütü etrafı
0: Ауы қызылыран шәйі, 2020-нінке қызылыран шәйі, 50 нәче?
1: 2020-нінке қызылыран шәйі 90 мың маңы дәтті, бұл машинан базарға тұқтас 55 мың көтірады.
0: 55 мың атырабыды олды кәжі мұ? 55 мың атырабыды азырқы базар бағасы, ә? Мал консулық өтісінінке іште тұшып кетіп тұр, сәбәбі машинланы қалай мұқан тоқты вағалық сәбәбіден адамда бәк шек. Болды әсен жат. Мұш жүрімізді мұш бетте біз. Жүйәге мәсіл қатына сақсылырымызғыл әбәтіп берейлі.
2: Yaşımcılar bir getirip, radyo şimdi yakışık sizi sorunu çıkartıp, azarından şimdi ceranlık. Kağırlık mayın bir yılları ve nava kilimar şimdi yakışık temperatürü 28.
0: 28. Ve makul buldu. Rahmet, 2009'ninki Suyu'dun bir suva 260 mil mi yap oldu? Kızılıran iş çıkarı çıkıdığan en ilgarsa 2019 gaz kuvvetken maşinin açıp oldu dedi buldu. Bu maşinin hazır yollap bireyle.
1: 2023'te karalar tasmayarla 90 bin kilometre mandırdı, kilometre sadece 70 bin atrapıda.
0: 70 bin atrapıda ha, ama 2009'ninki Suyu'dun bir su varken 260 bin mi oytup da 2019 yılı koygan gaz varken ma maşına neç bir atrapıda buldu dedi bunun bir bağlı etken basak. Andın yine yakışmışlar, riyasetçiler, mininki maşından bağlaksız kaldı edip biz bayam dedik, o maşınınki ismin demep siz de. Bütün seplimelerinin emmisini bir başta yazıp çıkıp siz. Lekin maşının nim maşın iş geldiğini demeye kapsız cuma. Açta akış.
1: Lisan L8'den bahsetti. 24 için çıkan Lisan L8'in ki septimisi katta buldu. En tüm muğandım 330 metrat alalıysın. Onun ki septimisi katta bağısı buldu. Zikur septimisi ki zikurak bağısı. Tüven septimisi ki tüverek buldu. Şunun katta bağısı buldu.
0: Makul.
1: 2019 için Kızılıran Sivek 2019 tuğan kanunluk gizli vadası 10 mıngdan 15 mıngı tatramdı.
0: 2019 için Kızılıran Sivek 10 mıngdan?
1: 2019 için Kızılıran Sivek 2019 tuğan kanunluk gizli vadası 10 mıngdan 15 mıngı tatramdı.
0: 10 mıngdan 15 mıngı için oldu gecimi 10 mıngdan 15 mıngı için ha?
3: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
4: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
4: Ha?
3: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklerini ağantem, neyin hızdım alay?
4: Havay Xana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
3: Tamak etken de, Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, tabii töven natriyilik tuzunu işiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriyilik tuz, ilmi tanışılıp, terkibideki natriy azaytılıp, kali tuluklanğan. Təmini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vağanda, Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, töven natriyilik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazarı, top setiş bazarı, parti setiş dükkanları da setil oldu.
0: Kadirlik radyo anlıq sosla, anlıq atkınanla 174 Katnaz Sənət Radyosu'nun Menin Optomobilim programısı. Programımız ne? Cinkan, Cungyi, Tibabıta Doktor Hanısının ki Tehir Keserlikler bölümü Allah'ıda talep kılgan. Programımızın yine Xotan şehri Qarqaş yolu 55 numaralı yerleşken Bereket Açlıq Mayzavuti Allah'ıda talep kılgan. Ürüm şehri Şinhua Cenubi yolu gelişken şahsat yığız boşluğun bula turu ismi programımızda alahide talep kılgın. Hoş kadirlik anlaş dostlar. Tövendem şu namı kulaktan kulakı yetken pulunuzdan tecaydıgan Molli Girin Abdullah'dan tavsiye alaba. Şunu anlaş dostlar söz ettirmesi. Kolkot kaptımobilinin ki artıçılığı ve kemçiliği zaten kayısıyla. Hem de kolkot kaptımobilinin ki intayın gevdilik artıçılığı var. Aldı bilen hem de abdumobil seçveleş ve kiyinki mezgirlik abdumobil asıraçtan erkeği töven buludu. Okşaş tiptik abdumobilinin ki kolkot nususunun bazı ezan. Setvaga baktılam ezanı yengepte. Söret özgeti sandığı kurulumuz adli. Kaşılınız bitti ve rımıt kılıç ve asıraç yakı abdumat kolkot kaptımobildan helil töven. May tecaydı ve emeli kolun işçallığı tehimi güçlük. Onunla kalsam da abdumobil edige vaxtada kontrolü yok. Şopur, kod almıştırış vaxtını öz aldığı tallısı buludu. Yol ahvalı kalsasen, hareketlendirgüş küş çıkışını canlı kontrol kılı buludu. Davangı çıkış, yanda büyütüş katarlık ahvalada kontrolü tekimi küştü. Şundakla tekimi köp kontrol kılıç duygusu bir işleydi. Kontrol kılıç duygusu ekmet verdiği abdumobil egilirge maskeledi. Şundakla kol kodluk abdumobilin ki hareket uzatış ünümü bir kadar yok. Eydeş adeti yakış ahvalda mayıs erpiyat ipadisi tekim tecaşlayık buludu. Yenim şu kodka almıştırıp maturunu turumuzla şarkılık yürüyüş bir hatalıgını yokur götürgülü buludu. Davandın kozgalga vaxtıda söretini aslatka vaxtıda abdumobil söretini tekim yakışı turaklaştırgılı buludu. Ama kol kodluk abdumobilin ki roşen kemçiliği var. Eydeş meşgulatı mürekkep bulup şopurunun mofta, kod orne, may kilapanı bile maslaşıp meşgulat kılışı doğru geliyordu. Ögün işinin ki kıyılık derecesi yok. Bu üç noktadılar hem de yeni ögen güçler kıyılıp kalıyordu. Abdumobil davandın çöş, kod almıştırış katarlık meselelerde eydeş kıyılığı tekimi yok. Şehir yol ahvalda yol yürgende daim put kolunu ten işletip mofta kod almıştırış doğru geliyordu. Uzun vakit abdumobil eydeş şopurunu asallı çarçıtıp koydu. Abdumobil eydeş besime bir kadar iğir buludu. Kündülük işgı beyrip gelişte işletişki nispete etkin vakti de kolaylık emez. Onun üstüken de hazır nurgu abdumobil tutturda kol kodluk sepleminle tedirce azaymakta. Yokur derecelik abdumobillerde tekim az uçuraydı. Abdumobilin kımmetin saklaş nispeti ve bazar tallaş boşluğu cihette abdumat kodluk abdumobillerde yetmeydi. Gerçem de özgütçülük, artıçılık olan bilen yani kemçilik taraflarım yapar. Hem de hazır bazarla karadan basak abdumat kodluk abdumobillerde ses salmak ne geliydi? Hem kol kodluk abdumobillerde mi? Bah. Lakin az da. Kaşkari yolu çıkıyor ama Yenvazan'ın ki aldığı ikinci Oltrak Rayan'ın ki aldığı keçe yolla koşulmuştu. Ravan ki adı gavçıyor. Ne adıl kimdir evet buldu rahmet. Bana kol kodluk maşına edip atılı 11 yıl oldu. Ne kısız digen deyil alamet taktı. Onun şu artıkçılığı mı var? Kemçiliği mi var? Bulak beş koçulurda maşallah sel köpken Abdullah Efendi'nin ofçörü rahmet. 2012'nin ki ahiranlık tida 200 bin kilometre yol mangan en alisi. Neç pulu alıdı hazır satsam deydi. Bu maşallahını mazer Tursuncan'a yola koyduk bir bağlı üstte. 2013'nin 23'ninki Karola varken 2009'nın 21 maşınısı var. Kemri, Karren, Maydaman'a neç pulu, Urup Sokul'a yeri yok. Ya yerler ba deydi he 2009'ninki. Anda 21 maşını varken ama 2023'ninki 2023'ninki bu mu GS8 ken o GS8 Arlaşma energiyelik ken he Energiyelik Aa Ərəblərlə Ərəblərin arlığını səl bir boş qoyub yazmısanlar biz məyər qayıt yazış doğru gəldik ancaq mı Ha bu işqisi yox həm də oşa pəsək buldu lakin yazışını ögünə verənlər Qərbi aylanma qoşlanıyır yollar ravan kədigə uçurnu gözəl ayət əvətibdi15 minutes. Tursuncan bir bağlap etsinci mi? 2009'ninki Kemri'ni bir karranlık maydamangan aşını bir bağlap etken bolsa mühim tedeydi. Hazır kayıt yollap koyduk. Bir bağlap etsin he. İhtipak yolları koş yolun işte buludu yollar avan diye uçurken. Mavo harusini bu şu yolda сөйрәп маңсы боламды деп рәсімтат.

0: Evet, su say yoldulam söyrep mi yaptı? Bu yer söyrep mansı bulmaydı hem de. Şu Adem'in yüzümü aşağı söyrep mansı bulmaydığını bilip aşağı söyrep manga okşaydı karganda. Yakın araklam, mandaklam çıktı mı? Dep oylakam buluşu mümkün. Onda mansı bulmaydı cuma. Yaşımsızlar, riyasetçiler, meninki sualımıza katli cevap vermeyi durup aldınlar. Dep karısa karan sizin sualınızda bak korup günün ki meyni kançilik vakit almıştırmayız deyip sorup siz. Adette 50-60 bin kilometre manga vakti de korup günü meyni bir katım almıştırış tavsiye kılındı. Siz hazır netçi bin kilometre mandınız. 50-60 bin de bir almıştırsınız buldu. Kağın hem de mi o sepligen Abdomobil'in ki korup kısı kalsa sen korup günü meyni almıştırış vaktim azırak perih buldu. Şu kitabını bir varaklap koygan basınız Abdomobil işletişi kullanmışsın çoğu. Nahit inik yazılgan teyişçide. Abdomobil işletişi kullanmışsın bir varaklı etken bolsanız boldu de. 2018'nin ki karanlık ma orangutan 93 mi onu bu Yasincan bu orangutan deyip yazıp sızgı maşının ismi ne? Aa, ismini siz Magotan okşaydı karanda. Aa, Tursunca anlavatsınız orangutan dediğini Magotan cımı daha çoğunun ki meytan okşaydı karanda meytan.
1: Ama toplumun samuray, maylık kapta mesela mazabası 15 metre atırabildim.
0: 2019'un Kemre'yi sorgu anlatmış 15 kere ana. 15 mi atrabı da oldu ki?
1: 2023'teki CSET'te sokmaya Allah yaptı maşına mazabağı sokmasa 110'dan 115 mi atrabı da?
0: 110'dan 115 kişi buldu ki ama CS8. Çençi'ninki CS8, Arlaş Menderkilik CS8'in o sorgu anlatmış 2023'ninki. Kadirlik radyo anlatmış dostlar. Programımızdan hırlaştırmız. Programı riyasetçisi Uşur Can Hızır. Nöbetçi muharrir Ramile Abdümet. Hayır hoş.

0: Atnaş Sanat Radyosu her vakit siz için atraflık mulazimet kılıdı.
1: Beijing vakti saat 13.
2: Yıllar altı bizden bırak.
3: Bana başlandı.
0: Hem de anlaydığınızla Atnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hamra programımız. Bu programını Fokus Sılıklaşmaylarının baş vakaletçisi Örümçi Dönkörük Fokus Sılıklaşmayları Mulazmet Orni Alahide talep kılgan.
4: Akı avtomobilimini asırtay digen.
0: Fokus Sılıklaşmayları Mulazmet Orni bara bahası muhabbak mulazmet etraflıq Fokus Sılıklaşmayları halıq soğurtsı katlaştırılgan.
4: Aşındak yakşı bosa hazırlı baray.
0: Caylad'ın vakaletçi akırdı. Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıqını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun umuyan kolluğa lıqı rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alaydı talep kıldı. Öyünüzdün Akmervayit Ullur üzülmeydiken ha?
5: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı odana Akmervayit Ullur'un pakızlığını demeyle koyay ilgar teknika mesuliyetçalıq bilen işlep çıkırılgan.
0: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit Ullur'u yedisek bol diken de.
5: Elbet şunda, kancı maktısa maktığım kilidu.

0: экологиялык харитасыга карап баксам, мушу тосулган жолдор жок экен. Баазы жолдорда машина көп экен, жүрүш асты болуп кетиптир. Маселен, Кармай Карбы көчөсү, Суужоо Шаркы көчөсүнүн кошумча жолу, Шихун Шаркы жолу, Иттифак жолу, Иттифак жолунан кийин мушу Алтын Күмүш жолу, Гуанхуй көрүгүнөн баштап таки Минхуа жыгычы буга арлык, ишкил жөнүштө автомобилдер жок, лекин тосулуш жок. Лиюшан жанубу жолу мушундак, Лушан көчөсү мушу, Хунсан жолу мушу. Суужоо Шаркы көчөсү мен мушундак, Чанчун отур жолдун Бейжин отур жолугучу буга арлыкларда асасын автомобилдер жок экен. Şu sebepten yürüyüş astı bu astı bulu yitip duğa, lakin tosluk kalış yok. Onda o senin anlayımız İmam Can of Çori.
1: Ben yüzyıl da tot yolu sürüyorum. Ha yöyle, garbisin görüştüm, kuanfı körgü keşe koysa niye dara var?
0: Makul. Karılgaş Zükre'de salamet bulunmam, öydükle bilen mal satkaş, radyo anlavadı mən. Şunda kılıp, kayısı soğudun, kikta atısıyla karılgaş, öydükle bilen bilen. Şirali Qozbaş Ayla yaşlarını dəmiliş qoyub bəygən çıray. Siz şərqaylan müravan da püçür yollabdı. Şilidi qo yaşlarımı ətdiyənin yaqı anlamabsız da şiliga vaxtı da ətdiyənin başlab Daniyar mu yaş. Qaq zəd işlidi. Uşurca mu yaş. Qaq zəd işlidi. Qadriyə texi mu yaş. Abay işlidi. Mən yaş, mən işləyimə digəndək. Alqan Mozduz. Siz bir dem tüp turuna maqul sizin naqşuqun murunuzun balığını bilmez. Lekin bir dem təxir qıp turun ama uçurlamı kilovatudu. Qoplonu nimdeydi qondu. Yetli xajlamsız da bir koyluq pullanı numur bile. Yip yinimda qaras qaras bulduğanmadaq. Bir-birige usta açtık, şarak-şarak avaz çıkıdığına açtık pullaki, yipini tutu yaptı. Siz gizlene yaman çık pulke bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir koyluktuğun 10'i. Siz gizlene. Yeni karısak, şimdi bu muş biyocinli nereden tapkansıyla kim çıkagandı muş biyocinli? Benim bir biyocinlerim bizimki topladı çıktıptım. Qashqar şəhər paynab yolları qoşlinidir ava degen uçurni Abdurimjan əvətgen ekan. Amdi yeni bir qoljidiki Abdurimni uçuri.
1: Şinxa qərbi yolu, Qozsaray qızıl çıraqdan Qoyandan da yolu yozu qarab bağlı yollar var.
0: Maqul buldu. Junxı janubi yolu muravan ekan. Mehmetjan qağılıqdan yollığan salamlarınız Yetip geldi, salamla, kubol, rahmet. Atuş'nun tiyanşan yolları koşuluyunidir avan, dedikku, ibu Atuş. Kaysi yollarda kitab atısla anıqışlar, yana ameliyat yolda mağaj, radyo anlap kitab atkan dostlarımız bekçik, taqat uçur bəmi gəli yeri ba. Ya tatınamsla, ya uçurun yaxşı bir şençinla yok mu? Ama başka uçur beri batka anıqışlar dek, uçur beri anla, sila mükünüb sila anıqışlar dekin.

0: Ruhçurunu evet tutunugun boğan işken ibret ağayla deb.
1: Allah'ın canı çıkıyor, karı çıkıyor.
0: Dikkat kılana, dikkat kılana. Pek için işlik bir vakayken bu. Şu maşineyi de vatkalla pek dikkat kılınam. Çoğunla o herhalde bize yakşı yemdim. Yaşla yeniden aptım olma, yeniden prava ağan yaşla. Prava ağanı neçil boğan yaşla. Şimdi sel ilgi yaşlıktı şaşlık kılıp aptım olma sel aşında tiz uçatı beydiğen işler var. Şuna bir dikkat kılın bu sana. Baykap, etrafınla da adam kevatamdı. Başka bir katnaş vasıtları var mı yok mu? Bu muşundak bir hadisle kep çıkan vaxtı da biz şu şkil aile hadisi sadır kılgan hadisi uçurgan şkil aile nispeten iğir azap ukubat epkildigan iş nurgun avarçılıkla uçurayımız şuna müştakışların sakın üçün dikkat kılıp maaili töt etrafımız karaylı etrafı kubdan biqip küzütüp yol yüreyli Ben tentekli bilen, ben de Abdu'mu bileydim eyle. Abdu bahar yolları koşun işte ravanken, digen uçurunu yollağanken. Yani Kurbancan.
2: Signal yok, signal.
0: Nerede?
2: Kadyonun signalı.
0: Kayede?
2: Sağla bir gün biraz çıkıvattı. Beş kemallarını yukarı çıktı var yani.
0: Nenin gibi kuatsız Kurbancan?
2: Tanrılara da hala öyle ya seki yaşımı ama okulcuda,
0: Kulcudu radyo çıkıyor atıdı ku, demiş ki çıkmaydı. Kulcudu anlama atıdı ku, bana Abdurrahman son küçüğü uçuru yollaptı. Abdurrahman özünün avaz, beygen uçur beygen avazını anlap, yeni devamlı uçuru verip anlama atıdı. Kulcudu anlama atkallacık, şundan mı kulcudu ikiler bir gek pekin lan? Normal çıkıyor atıdı, sizin neymiş ki, özünüzün radyo ki mesele mi ki? Kurbancan. Mavu Ablıkhat isimli kanlıkçımız ben Maral bir şey daha bina öyünün içi de çınıkış baskaş anlaymen yol uçur biremeymen lakin anlaydığının bir yüz yeti dütüt maşin asam çokum yol uçur biremen de buldu rahmet de mışla anlığınızın özümü yakşı iş bazıları hakikaten nem değil ki yol uçuru yoldu mağmağala uçur biremeydi onun amal yok lakin Başka caylarda mesela hazır kıdak özünün kişilerini kıkaş, hizmetlerini kıkaş, ya ki öyde utağaş, anlavat kalan ayı tüküyor. Hem de ulan şu anlığalıkla iş bağlayıp uçurulan yolla koysanla buldu. Kağınıga hem de şu yolda gitip atka anlığıcılar. Öz gözü bilen şu yolun ekvalını köygen, bilgen anlığıcılar uçurbası buludu. Yusuf Can, şunda hoşal keyfiyette bir 107 dütötünü anlap davan için karap gitip atma. Say yolu koşulun işte ravan da uçur yollaptı. Yaxşı keyfiyetle devamlı yaxşı bulsun.

0: Sıra kara muhabbet mi var ama?
1: Makul Bay Raziye. Gel kılığa.
2: Ben Mustafa adam.
3: Mustafa.
1: Ha, bu abisi depemiz ama Mustafa degen gepin digerliğini mufkamaya kaldı kemiz mi? Yanımı yakşı obda üyütüp tılını ravuruz çıkırıp uçur belge de kılıncı mı Bay Raziye oğlunuz ne ya? Abdu üçüncü köyürkünün üstüye koşulun işte ravanken de uçur yollabdu. Abdurrahman Sumkçi ben bu dukanda telefonda anlayım ben. Telefonda pul toşma dedi. Depa Lyolyan'ı cık ep koysanız buludu, toşuydu. Hem de bizimkini anlığanga onda toşmaydıgan iş yoktu. Bir kat otdağaş toxtmay ya, onu bunu köresiz, onu bunu xat yazasız, gepleşesiz, bizgil atı koyma onu. Yüsencan anakşı da altay boptu, jürgülü hiyalını bilenmepti. Bilip mi kala ha, Zöhre de püçür yollaptı o. Bilip mi kala? Altay boptu, tekhi bu vaqt anca uzun mu emeske bilip mi kala amını bir günü. Vaqt emin belgeleydu depçü. Mehmet Tursun Navai Zühre de mem evet birme onda yakan nallarımız dallarımız ba deydi. Nallarımız ba mı? Dallarımız ba mı yakan inıktan ha? Nan evetimiz zağra. Üyümüz mal çarvıla ba, süt kıytık evetimiz de. Ba, boptumuşun da buluş gerek özara. Şireli Yansıcan yolu ravan, Çancan yolu ravan, Ürümcün omu parkı yok, ısık ısık, bizden bu yerlerimi turbalarda kilişmeydiğen bu kettiği de püşürüyorlar da. Rozi yüme yük maşin seyideyme. Tor radyosu da anlıp lumağıma devamlıq dertin diye yakşı. Ekrem. Toşeyik Ekrem. Yakşı.
0: Salamet mu?
1: Salamet.
0: Üzenin versi olsun. Yakşı da
1: olma. Üzenin ufkısı.
0: Ama kaçkani yol kar vereyim. Kaçta ulağı hazırdın. Dokuzak mayı karapmanga yol ravam. Kandarak tutunayız. Yakşı mı?
1: Yakşı tutum. Buldu. Belen tutum. Rahmet. Mavfuku Abdullah'ın meslekçisi uçur yollaptı midonçu midon otur yolu ravan koşun işte de baslan o dukanı aldık çıkıp da körüp de uçur verip sizde biz bağın dukanı aldık çıkıp lan buldu yeni çoğu yeni kayarladık edip atısla birinci may yollarda maşın biraz köpüre ihtiyaç uçur ne Abdu Bəgənkən, yəni qaraydıqan bozaq, Muhtar İmin gəqləngə.
0: Bir yüz yəkdili tək yolu sürüb əkən maz, Qayyuli şirxunlu kütürüm köyürkən, Xalın qarab manqal yülmüştə maşin etkini, Naiç köp sürət bəş, Qarışın üstə sündə nəzər tasan, Qarışın üstə, Sürek 40-50 sit parıdı.
1: Nezirınız mı? Necidi kitu atkalıgın bilgidek sapsız nezirini ha? Bubdu. Yollar avanken o onda oğan 40-50 kitu atkan bolsa. Ballarımın mektepten çıkışı ülgürüp de mihriba ana şu uçurunu bəgən baya. Mavu Turamet diye anlık uçumuz kaçamı bir ablakana edek callıq bir uçur birem eminim uçur bəgən bat edip hazır bir birine. Turamet aldı bilen siz 174 yol uçuri deyip şu hazır turu atkan yolunuzun ki uçurunu bir birine. Adet değil ki öydükilerde gəqiğen avazda şokul tələp uzadı bəsinizin buluyu verdi. Aşıda başlanan uçur bir işini. Nurgül deydu mən tamakat keş anlavadı mən. Bu radio dadamdın apamğa apamdın mağa təvərik qağan. Her günü mağa amra buluvadudu. Rəhməsiləgə avazınlağı dədgəmüsün. Mağın xoşallıq epkili vatqan radio buzulub qalmışsın dəbə. Biz müşün ümit qılmız. Buzulub qası remote qılıb unuşdub digəndək. Zadı anlıqlı bu mağaqdı deyən qaydıdan almaşdırıb digəndək. Mağını obdan saxlab. Mağın çoğunladın qağınım obdan birə ip qıyıb saxlab. Anlıqay sizə. Bozum şu radio anlaş adeti. Müşü yaxşı adet. Dadınızdan apınızda apınızdan sizgi qapdı boz. Ballarınızı mı qasın? İşte devamlaştırıp evladını evlatı devamlaştırıp anlanla hoş bulunuz. Gülcü taksi ablikim gəkna.
0: Yaxşı Zübrəbe. Yaxşı tutun. Güzel buradan da Zübrəbe. Yeni yolunun aldı da. Masih Zübrək. Avaray pek güzel. Ama kış kızı var değil. Bir gün çıkın gəkına kesin programı. Sizi var Zübrə.
1: Ben yok vaxtlarım dilim gəkığınız kek dedik ki. Meyliyle ki Adıl Can Bakeş'te. Ekbercan.
0: Tizlik.
1: Tizlik rahmet. Тәлік тағылыры, мәмі мәкіттің телефонды аңлаватты мән, өйінің ұшларының қыға,

0: Uçurla ayını qarayılıya, badam taksi işim çıxıp gelip radyonu asam sizden avazınız gən sökürədə. Kəş olup getkən oxşaydı dəbdim, könəb qapdımız cümo rəsmi dəb uçur yollabdım. Adət şəmbə günü şu mən çüştü çıxı vardı mən o. Yəni avazı uçurladın anlayılıya, turğunun uçuruy.
1: Barizə tutatır yazar şu maşaqtan ayıp güzel basın, aksu baynasın, gönüsür basın, aksu baynasın, qatmaşı olur, qoş, ışıqlavan. İşte kim ol taksi maşına kira yok gaz bilenler. Kuralı şöyle kitlarımız var.
0: Çünkü la bakaylı yemni mavi sık boğandı kim bazıları nurgullandı. Min işine tallaydı hatta özün maşalarını koyup koyup mumandı kalı ba. Hem de muşu sen avadırak yerlerge berip aylın paksanla bulduğa okşaydı. Yana ma Muharrem'nin yeni bir inkası bakken, bugün maksus Muharrem inkas yolu kırıp da, belki neymiş 20'den cik, 20'den çoğrak çıkır oldu o aynaktan sırtıga. Tamak çıkıp minişlere etiğe, şunçik adamın közüge bir kılına aitdi, hakiki özümü şu kılıklarım şu medeniyetsiz adamın başkaçı göründüyken, ben muştak karayım edip, toğra işkin.

0: ئىشلىرى مۇشۇ بالىلار ئوقۇغۇچى بالىلار قولىنى تېشىغا چىقىرىپ ئېلىپ ماڭىدۇ. سىلەرمۇ كۆرگەن بولغۇيمىدىڭلار؟ ئاڭلىغۇچىلار ئېسىڭلارغا كېلىۋاتامدۇ. ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئىچىدە بىر بالا قولىنى مۇشۇنداق ئەينەكنىڭكى سىرتىدىن مۇشۇ ئەينەكنىڭ سىرتىغا قولىنى چىقىرىپ ماڭىدۇ دېرىزىدىن. شۇنىڭ بىلەن قارشى تەرەپتىن كەلگەن ماشىنا بۇ قولىنى ئەپ كېتىدۇ، سۈرۈپ ئەپ كېتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بۇ قولى يارىلىنىدۇ، قول ئۈزۈلۈپ كېتىدۇ. Aşındak bir görünüş demek, aynaktan sırtıga, maşının ki sırtıga, aynaktan kolunuzun çıkamağın degenini bildirip işleyen bir aşındak bir ilan di. Küçük vaxtlarımızda koygan. Şu ilan bana bek təsir kılgan. Şuna devamlıq mış kolunu sırtıga çıkırıp mıştak mağdıgan işlerini közlemlem şu isimge kilidu. Hem deppeğim geldi. Mıştak ayıqvallar buludu. Bunda ayıqvallar körülgen. Bunda vəqələ, hadisler körülgen. Şuna kulağlarını aynakının teşhiri çıkırıp, bir bilek çıkırıp ilip, andak mağmağla, anandakin tamakı kaldığını kalaymıqan yollak taşlamağla, tamakının otun üç yemeylem taşı vetidgalla ba, otun üç yemey taşla vetge vaxtı da, şamalının yönünüş bilen, uçuruş bilen, uçup, keynedeki maşının ki işçiki çüp kapkasa, şopur onu ilip taşlaşkı inkas kılamdu, inkas kaytıramdu, ya ki yol mağdığan inkas kaytıramdu, Muşu inkaslağı kep boğucu uğarlıqta o tutuşup gedip qalsa, demek bir maşında bir adise vaqanın kep çıkışıqı sila səbəbçi bolduğunla deyin gəp. Şuna muşu otun üçəmək tamak qaldığın teşidini taşlaydıqan, andaq mədəniyəsiz işlani qınmaylı, muşu münasat bilən yana digimiz kep qaldı. İmamcanın avası kuşuri. Bilal Tor taksi qaşqa mək çoğ yolda qoşlinidi yollar avan degan uçurunu beribdi. Nanguangchangnın ki Nanghu janub yolu tərəflə qoşulmuşdu hazır ciravan kəndəydi qulunuma.
1: Qondon yolu. Şahsa yolu qızın qarbaylanın yolu yolu qaldım yollar avan.
0: Maqul. Təliyiniz ki bağçılıq deyə nim degen gəp bu Abdurrahman som kiçi. Bu gəpiniz necə düşənmədim qo. Benim təlimimə siz mə radio aldıdı ba deməkçi mə özünüz nə? Sayfa bayatın birisi deyə bəyən qarşı tərəfdən avtomobil gəlib qulunu elib gedib qalğını. Küçədə mən tunuyduğum bir akımızdı. Kim ikən o hikayəsini anlı bilib sözləb bəyən. Demisimi bəkə diqqət qımısı olmaydı. Bir xətərlik birinci deyib şu. Bu boğan işla boğan dikin. Onda xosa alınışlar tönd azraq ilan anlayla. İlan dikin qaytip gelip yeni gəp sözümüzün damlaştırımız.
2: Tianjin rayonining yadroliq bo'liki Longchuan ko'chasiga selandigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Güldeki Mihman Sarayı Tianjin 1-ci nomerlik turalgı rayonu makallaştı. Tianjin 1-ci nomerlik turalgısının öy setiş kızıq liniyası 0991-556-99-99. Şinjan Yuhal Öycay Çeklik Şirketinin yeni öyünü aldığın setiş icazet nomeri 202-465-0102-00-125.
3: Yanaq, badam, öyrük meyğizi, nukut qatarlıqlarının işlengen devletinin işlep çıxırış keşfiyat patiyeti hukukuya erişken Arman Kuvvet Talqını kuvvetlik naştılıq. Kuvvet toluqlaydısınız, Arman Kuvvet Talqını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman Kuvvet Talqını. Patent numarı ZL 2021-11-3047-6.

0: Hürmetlik anlıqçılar, 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun Çüşlük Yollarınızı Bizamra programımızın anlavat sizle. Bu programımızın Ahmer Vahid 10 yağ görüş, açıq solri, organik görüşlerini bazağı sağan, hem istimalçılarının sağlamlıq üçün dağımlıq tırışvatkan Ahmer Vahid Zauti alayda talap qığan. Yani işletkelerinin hemisi maktab dost braderle bir-birge tavsiye kılıvatkan Yaxşı Abdul, Fugu Abdulri alayda talap kılgan. Uçurlağı yana karayımız, anlıqçılarımız mudamlı uçur bir masanla buldu. Veysin salonumuz Şincan 1074. Nurali Kongjun Yuan'nın atrapları ravan, Liyushan Şimal yolu ravan, da uçuru yollabdı. Adetsin şu taraflarla uçur bir diken size Nurali'ye. Yoğun şu etrafta okşaydı. Abdurrahim.
1: O bize yol sayılır. Cansız yol yok. Başımıza çıkardım. Aydırım yolu. Karaklandım yolları var.
0: Makul. Kaplan.
2: Zöhre Hanım'la Nankocan Lofan'ın kazının çoğunu var. İngel yolları var ki.
0: Makul. Yusufcan Tortaksi. Zöhre Ayla. Sertem Kıroran'ın aldık yola kanak hukiyatı. Nim kıldın la bu yollanı? Öngelen bu kitip tuğu akıldığan başkışınla yok dek yolun ışık tarafını nem koydun la de. Yol yasav atkan boğan dekün şun da buldu deyem de. Şu işlerini yollanı bırak kur onşap yasap kıp boğan dekün tekim ken aytıp kıgan dekün kuruluşla tügen dekün başkıca bir alet göz alın la de payda bulup nemi degen payza nemi degen payzu ketim ayolla dep kalısla. Hazır bunda degen bilen. Futbol.
1: Yaxşı mı dede adam şu asıl terlik futbol. Bizi bıraktın, senin çoğuruşkanlığa da.
0: Neymiş oldu?
1: Üstret bulca, çizip kemiği, şalakır ki İslam karıştırıp kısırlık kırılırken. Bunda kınmayla bir seferlik birinci.
0: Ne? Bu şeye bir de, ben de misalimi bula. Karga kız kıra, ip mağdım hatırcam bulun de. Ahırı ip mağıp siz de uçum. Siz mağın 13'ten 18'de beken uçurunu ayrı durumda tutum de. Bir saat, bir yirmi saat yıkın turup ahırı ip mağıp siz de ha boptu. İp mağmay mağandın yakşı. Konu aerodromdun kayıt şuyulun işte mihman kütüşü oluşun da ravan gen deydu Sayfa. İmamcan.

0: 30 yıllık ağıyla namlıq naqşıdan ozur aldıq anlıqıcıla. Ondaq bası yana bir neç uçurla qarvet eyliya. Namır tarafdaki yollar avanken, julanın aldıdaki yollar mu avanken, bulaq beş koçılır mu avanken. Abdurimna avazı uçurna alınsaq. Qan Abdurim?
1: O yüzden daha mı bulkayırız?
0: Muşu naqşı ne deydi? Tünügün bizim qorada 15 yaşlıq bir bal oqıldırıp tükən, şunda külgüm kep getdi deyip Ahmetcan özünün yaşı düşümü geldi bir özünün çoğun yaş, çoğun naqşı eti vaptı deyip külgünüz kepti de. Şirali Xanan Şarkı Yoli Rava 7. ayda piçanı verip kumu düşmək bu mıqıdak ayla muş ürünçünü aptıbı bir kıl çakuda oturpan piçanı aptıbı yekışlıq deyip başta kılığa düşünün şu vaxtı verip. Kaplan Uçuri.
1: Zehra Hanım'a yiyin söyle gelmişim. Ben Hokar Aslan'da gelmiş olan kime.
0: Makul buldu, rahmet. Süyümlü kanlı uçula, şuna olan programımızı müşahede ahırlaştırıp amanlığa hoş demekçimiz. Yaktırıp anlığan kızgılık bilen katnaşkan amanlığa rahmet. Mangan yollarınla ravan bolsun. Dedik ki dəminişlerinle könüllük bolsun, işlerinle, üzerinle oylığandık edek naiti yaxşı çıraylıq boğay. Programı riyasetçisi Zöhrə Kerem, xayrı xoş, aman boğay izlə.

0: siz bağansır okşap keti batıdı desə.
1: Qaysı onda tamaq etu atqalığını biladığan siz.
0: Berket ulurdu şu. Untıqısı Berketnikin akırında kulukumu sındır vətken tursanız.
1: Berket, öyünge ilip kəyip degizdiğini yanılı Berket onu.

Hörmetlik radio anlıqıcı dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Qanun Sözge Hemrah programımızdan anlaşılanı qarşalımız, mən riyasetçi Risalat Qasım. Bugünkü Qanun Sözge Hemrah programımızda tövendeki məzmunlarını uğurlaştırdıq. Bir ayal avtomobil kirib çıkış iğizi çüşürgüsü yenidi ketib atqanda, keynidiki avtomobil normal yürüş yolunu boylap kelgen. Bu çağda çürge kötürülüp piyade ketib atqan ayalni zəxmilendirgen. Avtomobil egisi bununğa tölen biriş həm murasa qilishni rad qilgan. Programımızda aval advokatning bu vaqtki tahlilini anglaymiz. Andan elektronlik qarz hujjeti, elektronlik imzaning qonuniy kuchi to'g'risida so'zlab berimiz. Programımızdan axırda normal ketib atqan kishi diqqati çechilish sababidan aynak tamğa üsübilib yaralangan. Keyin uning to'lam talab qilish da'vosi sud mahkamasi tomonidan butunlay rad qilingan degan dilo misoli diqqatingizda bo'ladi. Hurmatli radio anglovchi do'stlar, endi diqqatingizga bugungi qonun sizga hamroh programimizning tafsili mazmunlarida bo'lsin.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, qanun sizə həmrəh proqramımızda aldı bilən bir ayal avtomobili kirib çıxış ığızı düşürgüsü yenidə ketib atqanda, keyindiki avtomobil normal yürüş yolunu boylab gəlgan. Bu çağda düşürgü kötürülüb piyada ketib atqan ayalını zəxmiləndirgan. Avtomobil igisi bununğa tölən beri şəm murəssə qilishni rədd qılğan. Muşu toğrusidiki bir dilonun muşu advokat qılğan təhlilini diqqətinizə sunamız. Avtomobilla normal ücret tutup yol yürüp atkanda avtomobil kirip çıkış ığızı düşürgüsü avtomatik kötürülüp yandaki yolcularını zahmilendirse avtomobil igisi tölem cevapkarlıkını üstüge iliş gerek mu? Advokat tahlil kılıp mondaq dedi. Adetki afalda avtomobil igisinin yürüyüşü normal. Belgilimige uygun bulup kaydige xilap meşgulat kılmagan bolsa tölem cevapkarlıkını üstüge ilişi hacetsiz. Avtomobil kirib chiqish ig'izi tushirgisi avtomatik ko'tarilib yoki tushirilib odam zaxmilandirsa, asosiy javobgarlikni kim ustiga oladi? Buningda nuqtali qalda avtomobil kirib chiqish ig'izi tushirgisini boshqurg'ich taraf. Oldiroq rayon, To'xtalg'u maydoni qarashliq o'yjay mulozimati shirkati yoki tijorat o'rinlarining aslahalarini asrash, bexatarlik askatmisi chiqirish, yoshirin xavfni birma-bir tekshirish qatorliq bexatarlikka kafolat qilish majburiyatini ado qilgan qilmaganligiga qarash kerak. Piyodalarning avtomobil kirib chiqish ig'izi tushirgisi atrofida xohlagancha to'xtishi, yo'lni kesib o'tishi xatoligi bor ahvolga tabami. Buningda piyodalarda xatolik ko'rilgan bo'ladi. Piyodalar to'liq haq talab harakat iqtidoriga ega kishi bo'lib sifati bilan avtomobil kirib chiqish ig'izi tushirgisi va avtomobil yurish rayonidan yiroq turishi o'zining bexatarligiga diqqat qilish majburiyatini ado qilish kerak. Avtomobil egasi murassa qilishni aniq rad qilib, faqat da'vonini qabul qilsa, bu xil usul qonunlikmi? Tamoman qonunlik. Murassa ixtiyoriy bo'ladi. Har qanday bir taraf murassani rad qilishga huquqli. Bu vaqtda sud mahkamasiga da'vo qilish orqali qonun bo'yicha hukm kesim chiqarib, javobgarlikni ayrisi bo'ladi. Avtomobil kirib chiqish ig'izi tushirgisining odam zaxmilandirishiga oid deyiladiki, javobgarlikka hukm qilishda qaysi amillarni o'ylash kerak. Buningda aslahalarning layoqatli bo'lgan bo'lmaganligi, ogohlantirishning joyida bo'lgan bo'lmaganligi, aslahaning vaqtida asralgan, asralmaganligi, piyodalarning shu o'rinda qoidaga xilof to'xtagan to'xtamaganligi, avtomobillarning belgilimligi uyg'un yurgan yurmaganligi qatorliklar o'ylishiladi. Oltiroq rayonlarning avtomobil kirib chiqish ig'izi tushirgisi, Oltiroq rayon eshiklarida odatda qandoq bexatarlik yuchirin xavf ko'riladi. Ba'zi Oltiroq rayonlarning eshiklarining induksiya sezgurligi bak

Qadirlik radio yanlığıcı dostlar, qanun sizge hemrah programımızni anlavat silah bizden bu programımızni Xotan şehri Qarqash yoli 55-ci numarğı caylaşqan Bərkət Aşlıq Mayzauti alayda talap qılğan bu oranğı çin dilimizden rahmet eytimiz. Hürmetlik radio yanlığıcı dostlar, hazırının özde köpünç yol bilekleri yollarına aydı rabana. Maşınla köprek yol bilekleri bolsa Suju Şarq Kots qoşumcu yol, Yingchuan yoldan Beijan janib yolğıca şehri xarip yönlüşte maşınla biraz köp yürüş asta. Onun başqa Tuanjeluda, Müşü Tosçan Kızılçıraqtı maşınla biraz köprekken dostlar da bazabilen Tosçan Arlıqı şunaqla karşılınıya. Yen'an yolları ravan, Şığnilu ravan dostlar, andan Lungchuan Kutsi, Sanshanzı Karapmangan yönünüşte maşınla biraz köp yürüyüş asta, karşı yönünüş naitli ravan. Andan Mau Tengitağ Soda Sarayının aldıdaki Kızılçıraqta sel ücret buluş ehvalı var, lakin alay tosulgan ehval yok. Davan Şimali yolları da maşınla biraz köprek yürüyüş asta. Әмдә бер кысым yol bilekleri de dostlar mavo bir liniyaning 20 igilinib qurilish qilinyapti. Mushunda bilekler kelganda suratni sal ostiltib qo'yib qo'yilgan ko'rsatma taxtalarga aniq qaray qilib dostlar. Bexatar yurishinglarni chin dilimizdan umid qilamiz. Dostlarimiz әмдә yol uchurlari mushunchilik yana davomliq boshqa dostlarimizningmi Öz yurvatqa yol biləklərinin uçurlarını berişini qızğın qarşı alımız Veşin Supamızın nömrəyi XG 1074 FM, XG 1074 FM.

0: Ürümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgüllüğünü tanlang. Jimei Tianşan ətirgüllüğü saytınızda doğrulu verişinizde əskert tutu.
1: Ürümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgüllüğünü tanlang. İştipak yolu da. Tianşan bağıtısının odulu da. 98 kvadrat metreden 228 kvadrat metre gıcı bolgan 4. avlat boşluk güllükü bar. Kölemden payınlış nispeti 142%. Soğuk kılındıgan

5 ayının 5-ci günü Bingtuan 4-ci şi Qorğas Bozyer Özləşdiriş Rayonluq Qonğan İdarisi Çinşən Saxçıxanısı Amının Bingxı Baxçısı Mənzir Görüsüpsi da bir ayalının kəyfiyyatının turaqsız hikayeliki, cenedin tuyuş xayişi ba dəb guman qılğallıqı, əhvalının intayın ciddi hikayeliki doğrusudiki ciddi məlumatını tapşırvaldı. Çinşən Saxçıxanısının xalıq saxçısı Can Guangxi, Toğraqlıq Saxçı İşleri Ponkitidiki bir qanç xalıq saxçıları, Saxçı yardımcıları bilen tezden nəx meydanğa atlandı. Ayalının keyfiyatını tenişlendiriş ceryanı da ayal tuyuqsız şiddetlik iqibatqın ili deryasağı səkredi. Hayatlı qıl üstüde turgan peytte Zhuang Guangxi mənzir körü süpsidiki Rişat Gidin atlap ötüp deryanı boylap tez yügürüp fırsatını toğru tepip qat iyilik bilen deryağı səkredi. O şiddetlik iqinğa qarmay ayalının belikidin çın tutup bütün küçü bilen qırgaqqa çıkıdığan yönülüşini tepip üzdi. Ahırda köpçilik bir niyette hemkarlaşıp, ayalını muvaffaqiyetle kutkuzup, kırgakı elip çıktı. Hazır bu ayal, xatardan kutuldu.

bilimlilik hukukunun sırrını içip, ballarının kalbine bilimge hürmet kılış, yenilik yardışını kadirleş uruk çaştı diyen mezmunu tohtalımız. Meşhur şahsilerin balılıktaki hikayeleri sahibimizde olsa, tuxum oymacılığı turunun vekillik varisi Weidong Jun'nun hikayesini sözlep birimiz. İlimpen ögüneyli, ilimpenge ehmiyet bereyli sahibimizde, nemişka bazda uykumuz kagen seri uxlayamayımız diyen temada tohtalımız. Hoş geldiniz dostlar programımızga diqqat qagashda omniq özünlar ketibotgan yol bölekleridiki yol qatnash uchurlarini basanglar buldu gazmay uchurlarini qo'shimcha basanglar buldu salonimiz XG 1074 FM.

Yakında Şinjan İşlep Çıkırış Kuruluş Bingtuani 2. Otur Mektibinin okuğucuları Abdonum Rayoluk Bilim Mülük Hukukunu Koğdaş Merkezi'ye kırıp, Bilim Mülük Hukuku boyunca Ecevit Şiköney Tatkikat Ügünüş Pahaliyetine kanat yaydırıp, Bilim Mülük Hukukunun sırrını içip, balalarının kalbine bilimge hürmet kılış, yenilik yaratışına kadirleş uruk çaştı. Pahaliyet nek meydanıda hizmetçi adımla amma bab, düşünüşlik tıl bilen karton misalları ve turmuştaki küçük hikayelerle birleştirip, patent, tavar markası, neşir hukuki katarlık bilimlerini balılağa tonuş muhitkı sındırıp, olağa bilim mülük hukukunun əkli iktidar neticelerini koğdaydıgan kanun sağıtı hikayelikini düşündürdü. Makale yazış, resim sizişinin neşir hukukudun kündülük uşaq düşek yemeklilerinin tavar markası gıcı. Yana kichik kashfiyot, kichik ijodiyatning patent huquqigacha. Balalar ishtiyoq bilan anglidi. Xizmatchi xodimlar balalarning o'rganish qiziqligini qo'zg'ash bilan birga yana ko'pchilikni o'z ijodiyatini qo'g'dashqa, boshqalarning amgigiga hurmat qilishqa, kichigidan boshlab samimiy bo'lish, qonunga rioya qilish, yangilik yaratishni qadrlashdek yaxshi odatni yetildirib, tirishib bilimlilik huquqini qo'g'dashning kichik ijro qilg'uvchilardan bo'lishqa ilhomlantirdi. 4-yillik o'quvchisi

0: Davay ustam, nallarınız acep sınıyıp pişip da.
1: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: Ha?
0: Memu bay berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, neninizdim alay?
1: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
0: Tamak etken de, Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, tabii töven natriylik tuzunu işiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz, ilmi tanışılıp, tərkibidiki natriy azaytılıp, kali tuluklanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz setivağanda Cungu tuzçılıq qrohi işləp çıxağan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, part setiş dükallırdı setilidu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxası toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hamra boludu.
1: Saat 8.20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki haber hamrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñğul tili, Kırgız tilda radyo anglayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki sefer hamrayıñız. Yol ahvaldın, uçurlardın haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki icadiyet hamrayıñız. AI yazıqçılıq yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
4: Saat 12.20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki pultije hamrayıñız. Juğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
5: Saat 14'te Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki turmuş hamrayıñız. Sulu Shooting Sodi şehrçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
6: Saat 16'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki ilgilik tikleş hamrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Shooting Atletalı yardım berdi.
7: Saat 17.20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki medeniyet hamrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yez kılısız.
8: Saat 19.20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki mezelik taam hamrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
9: Saat 20.20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki ügünüş hamrayıñız. Bilim turmuşuñuzdan tem hurçığa aylanıdı.
10: Saat 22.20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki tenerke hamrayıñız. Sağlamlıkka

0: 259-59-99.
1: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hamra. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeydin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mulazimat kılıdı.
2: Beijing vakti saat 18.
3: Mas'uliyetning shakli har kuni o'xshash bo'lmaydi. Uningda illiqlik bor, pozitsiya bor, yuksaklik bor. Qatnash liniyasi programmasi qatnash soqchilarimiz bilan sizning orliqingizni yaqinlashtiruvchi.
4: Hamda anglaydiganlar Xinjiang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Qatnash liniyasi programmasi.
3: Qatnash liniyasi.
2: Bu programını Ürümçi Sübi Soda Sarayı'nın 3. kayıttaki caylaşkan Oscar Toy Süreççiliki alayda talep kılgan. Oscar Toy Süreççiliki tarmak dukan iş münasırtı bilen fotoğraf ve gırımçı kubul kılıdı. Hem kesbi cihetten terbiyeleb layakatlik bulgallarını Oscar Toy Süreççiliki iş kurulaştırdı. Alakılışış telefon numarı 133-255-72-570. 133-255-72-570. Bu programını Xinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası ve Balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğun Eslik Keltiriş, Çiş Ündürüş, İğiz Boşluğu İnek Taşkı Keserlikleri Bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Xinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navak yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
5: Qadirli radio anglovchilar, tushunkiligingizga xayrli bo'lsin. Xinjiang radio televiziya stansiyasi 174 Qatnash san'at radiosining Qatnash liniyasi programmamizni yoqtirib anglaysizlar, qizg'inlik bilan qatnashgaysizlar. Yasaychi do'stlar Adiljon Abdulmatov sizlarga qo'tiq salom. Qadirli radio anglovchilar, programmamizni boshlab ketdik. Radio oldidagi barlik anglovchi do'stlarni programmamizga qatnashishga taklif qilamiz. Qinim do'stlar, do'stlarimiz programmamiz qatnashib, yo'l, gaz, may, uchurlarimiz, bagaj, egallikash, qatnashga doir savol, maslahatlar va so'rg'ash, esil naqsh kuy muzikalardan uzr og'ash mang'aysizlar, hammalarga bexatarlik yar bo'lsin degan umiddimiz. Sizlarni ham taklif qilamiz. Veshi nomerimiz 1074 FM. Qadirlik radio oldidagi do'stlarimiz, programmamizda Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqo apchisi Silo Shitingda masqaramda oltish qilamiz. Yana telefonlarga Silo Shiting appni tushirib, joy-joylar turib, to'rba sharoitlar qanday joyda olay olasizlar. Endi bu Silo Shitingda yana har xil uchurlar, xabarlar, televiziya kanallari, bizning shu Xinjiangdagi televiziya kanali, radio kanali hammasi aloqali bo'ladi va qaytilab aloqali bo'ladi. Tushirib olasizlar. Bu Weixin Pingtaiga 1 degan raqamni bossanglar, shu orvi mas keladi. Shuni so'miyo qilish orqali tushirib olsanglar bo'ladi, do'stlar.

0: Ki kanda uçtur verdik adıl canım başlap.
1: Yol kavri adıl zaten alt yolda koşuyor işte ulan.
0: Rahmet Abdülkerim efendi.
2: Mensan yolları maşınlık yok. Cenab-ı Kulun'un yolları maşınlık yok.
0: Rahmet Abdülkerim cevap Kaşkan'ın medeniyet yolları ravan deydi. He bunu da bege uçurunuzga.
1: Ağzı yaşman abi hocam.
0: Yakşım ses.
1: Mocu karatman gayemiş ravan kene.
0: Rahmet Minhua köçüs koşulun yedir ravan deydi. Yine he. Uçurladı yine kege uçurladı dağımlık yetkürsek yine bu uçurak.
1: Yol kavri adıl zaten alt yolda koşuyor Müştür ablam.
0: Makul buldu rahmet sizge bege uçurunuzga. Şunda uçurlan yığılıydı. Bunda o karsak Abdülkerim efendi.
1: Kameralar aldı ve su domuna yolları
0: yakşım, verelim. Yakşama selamet.
1: Kocan Gönsün'de Mehmet Ağzı Badal'a geldim. Bu yolla hiç ayrılan kene.
0: Bulu da bege uçurunuzga rahmet. Hoş yine uçurladın dağımlık yetkürsümez. Kottendin yolu uçurudaydı. Nijat taksi Kaşteşi bazarının aldıdaki yollarda kuş yılınışta maşınlar cık bırak tozluş yok dedi. Yolu çöre halık yollarda maşınlar biraz gör tozluş yok dedi Abdua efendi rahmet. Yeni uçurlardan şunda okarsak hani bizdeki uçurlar kara baksak hazırmış davem beyli oturup da sıra tozluş yok ya. Yani şu çanlayan tırıptın boşu manganda şiğinin tütköç kızılçırak kıçı boğan arlıkta maşallah biraz köpke azırak yığılış bakke maşallah'nın yığılışı bakke bege uçurunlar köp rahmet dostlarımız.

0: Yine dostlar, devamlı dostlarımızla uçurlarla yeni karayımız keke uçurlarla da yetkisek. Abdükerim efendi.
1: Şimdi sen yolları yolları var ne yapacaksın?
0: Buldu.
1: Yolu sıralacaksın, her baylarını sistemiyle yolları var.
0: Buldu, yine uçurlarla da. Sünni Emrah yolu, Turpan Piçallı'da. Sünni Emrah yolu, Ravan, Tügü de şimdi ama. Turpan Piçallı'da 33-34 dese salkın de. Eskilip de çapan kip yürüydü kan kişiler var diye. Ürümçide ısıp gettik de yürüydü kendisi. Turpallı'da da bir... Cakasen çapandın birini kıyıp aldı, 34 top kalsa hadi. Şirayla kızıptım ağabey olsun. Sıhtı vatı hocayı bulanmay, maturunun kapkını tımsaklığına kızdak içip kuyup bango zıvatı mı, işle vatı mı dedi, alımcan. Hey, yeni uçurlağı şimdi o kara bakayla. Kege uçurladın, otaklık, yetük, pişkadem, nokşçı, oba bekli. Obek, nokşçı olpını, oba ekini karşalım.
1: Abice yaşıma, yolu kayveri. Kay yolu koş demiş Atatürk'e ravan. Senin kendi şoşumurunun yine çeken tığda. Şoşumunu aldı sel. Aşkı fudu oturak. Bırak maşallah tosu şu an.
0: Buldu. Abekcan bir halleylin gümü ya bir gülmeyrem gümü. Tabi bir şey kapıda tuğlu etmem ses. Anlaşıldığın keyfiyatını götürüp. Adılcan köptün köp rahmet. Vaktalı olsun bir baksa. Ya rahmet bizden hizmetimiz. Bu bizden hizmetimiz aşağı şu aşılımı özünü bile yapmazlar. Hem özünün ışığa hem köpçülüğünün yolunun ravallığı dehlik kımıgan bozula bulat dememiz hoş bulattık. Bu şel bozula şu ya yakışı olsa ravan bozu yolla bizden hoş bulmuz. Ruzum Mahmut Efendi. Sizlik sizlik rahmet. Şu yollarımızda küzdüp, inkas kagayan, inkas kılıp, işte kagınızga. Hem de kadın sakçılarımız mı ki? Şşşş durup bulanmaydı. Bu vakti biz düşenici birimiz o silahı. Çokun bir sakçını acırtıp bir nokta koyuştu mu? Hem de sakçı küçük bir yetişmeydi o. Şunu silahın mı? İşte inkas kılığa gerek. Şu inkas kılığa yavuz kısalı biz bu vakti de yetküzüp durmaz. Hem ya ravan unşalsa, medeni yol yürürsen ne bilgi yakışı? 300 Nimi 33? He, Aksu bay 33'ke. Grados. 174 çavuşumunu aldı da maşallah köp tuzluş yok. Likin deydi. Bulu da bege uçurunuzga. Köp rahmet. Uçurlarını şunu da uyanılıydı. Bunu da okarsak kege uçurladın. Mehmet Çoğu.
2: 174 yıl kavri Adıcan. Kızıltal.
0: Rahmet. O Adıcan'ım yakışı bile Abdurrahman ki yakışı. Kimning gapdir va men ikki jup boshqa baqay degan balkonni baqsam cho'ng bo'p onasining uyi ketamu mening uyimni ugunib qolamu maslahat bersanglar kapta bozlar deb uchirdi. Uchirjandan so'rsangiz o'tdi-ku. Balkoningizni baqmoqchi bir jup boshqina. Cho'ng bo'sqach ketamu demakchi, ha? Qani radio oldiki kapta ovoz bistamlar maslahat bersanglar. Qandoq qisib shu kaçmaydıgan buludu. Beijing Beylu'du maşallah köp likin tosluş yok deydi Nur taksi ha. Kaplancan efendim.
3: Adıcan Matiş Kodak yolları var.
0: Buludu rahmet sizge bege uçunuz. Yeni uçurladı Guçun yoldu maşın köpke adıydı ha. Küçük Maytak taşıyla eşkimi 26. ile 5. ayın 10. günü Mangıl bulamdı o. Muş uçuruğa cevap kaytık olmasın. Bombaydı uçur kendimi 5. ayın 10. günü ayet tuttu usta tutsun. Kızlık mısınız? Qatazlavatqa yo'lni ayatli mang'ul bo'lamda. Mavo hozir tozlatdi bir bexatarlik butun sharoit hozirlanganda palani kuni ichilish

Mülçellenmekte edep uçur kilip. Hani kendi pakoğunu künü içil udu dep mında uçur kilip de alın ala yetküzmüz. Çuma. Eğitlik içil kitada şok eğitige. Bu yol hem de 6. ayılda kırsa hem de 6. ayına 5 içil stek baldor. Bu da 6. ayına neçse içil diye otturuyor 15 mi o şaştırak içilgan. Hoş yine uçurlağa karabakayla he. Şöyle karabaksak. 2019'nın maşinsi. Şuna bak. 2019'nın maşinisi. Çin yan ne inşallah. Çin yan kaşıyor mu? 6. 10. Demek siz bultu 2025 6. yılı şıngyan kıldınız şuna bu. Hem de 7. yılı apamaysız. Telefon 7. yılı apamaysız. Kımısınızın bulda. İyi de versiz. 8. yılı telefonu kılmaz. Yor yor sendilam şıngyan kılmaz. Hem de 10. yılı apırsız. Muşu bu içi hesaplıkanda bultu 25 6. yılı oldu mu? 8. yılı telefonda 10.

0: Aduh, Abdullah belum tunjukin bir ikbira, sınır bilen mənzir körtmeyen olaydı.
1: Makul yine canım dada. Akan bilen bicem turmalay.
2: Bombaydı o balam, bek haterlik.
1: Makul yine canım dada.
3: Oy meyli bir ikbira, bir dem sergidep meyvasu.
2: Onda diyen bilen.
3: Vay vay ikbira, ikbira.
2: Eh meylemse.
4: Nimdigan chiroyli.
2: Balam! Balam, gözüm açı!
3: Gel kusam açı! Ayak mısın?
2: Balam!
3: Gel kusam açı, kutkuzunlar!
2: Kutkuzunlar!
5: Ata analar vaqadan keyin qancha pushaymon qilsanglarmi o'rniga kelmaydi. Keyingi pushaymon o'zingga düşmən.
6: Balangizga kuyinsangiz, balangizni avtomobil tunglikidan Deris'ten sırtkı çıkar Kuzman. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.

Қадірлі радио тыңдаушылар, программамызда алмыш атуды аңлап отқаныңлар қатынаш линиясы программамызда алмыш атуды бұл программаны ығыз бошлық сағламлық көңіл бөледі қаланың яқшы талыш болған Үрімчі шәрі Шинхуа жәні бөледі ке шақсат ығыз бошлық амбулаториясы алайда тіліп қылған. Үрімчі Субихи Суд Сарийның үшінші қабеттегі жайлашқан Оскар той сүретчілігі алайда тіліп қылған. Ondasa dostlarımız uçurumların yeni yıllık aşmayın Allah. Dostlarımızın huzurumun da bir uçurlarını sunmakçımız. Motorsuz katnaş vasıtları katnaş signal çırıkı yok. Hem katnaş sakçısı mı yok? Kumandallık kımıgan. Çırakla yok kesişmiyorlar kızdan kanda ütüş gerek diyen sual ki. Bunun kandıma şehirçide nurgun damak tuşuyduğun bozsun ya ki toksiklet bozsun başka toksikletle. Asasen şu kesişke yolda ütüdüğün çağda bir noktada dikkat kılanmaydı. Bulup mu piyadla ütüşmiyorlu da ütken çağda çüşüp yitilip ütmeydi. Minipli manolu. Motorsuz katnaş vasıtları, katnaş signal çırığı yok. Katnaş sakçı kumandalı kımığa mıydı? Kesişim yolu ağızda ötkende. Karşı yönlü işte kilovat ka 10 kubırılığa motorsuz katnaş vasıtları, sol kubırılığa avtomobillerin aval menişiği yol berip durup meniş gerek. Yeni birisige yolu ağızdan piyade çüşüp durup yetilip ötüş gerek. Bu ne için bunda değmez? Nurgun dostumuz bunu düşünmeydi ki. Üstök sekilet ayda atkalla. O minip lütüp kessek buludu o Tokyo keysek kalpımızın kiyip. Minip ayda lütüp kessek neymiş çüşüp yedile bütümüz bu ne? Minip ötsek işte ötkül ol demez mi o? Asan buludu dedi. Doğru hem de yedile bütkendim minip ötse tez ötkül oldu yoldan. Lakin gommu da hadisi yüz beken çaktı çoğu. Bu maşını kilip sizin gommu da soktu. Siz minip ötken çağda bir maşını sizin soktu. Bu uçakta bu piyadele topuğa kirmeysiz de siz motorsuz katnaş vasıtasına eydep maşını sokulgan bulursunuz. Uçakta mesuliyet sizge mi keledi o sizge mi atılıdı. Hem de neymiş için piyade yitilep mağımız digende çöp yitilep yolu hızlı ölsek biz piyadele topuğa

kırmız hem piyadeler sızığı ötkerlikimiz için buraya maşını kep gömü de soksa bu mesuliyetsiz kemmeslik mümkün. Yani maşını atılışı mümkün. Manda iş bağımlıyet. Şuna minip heydep ütüş bilen piyade minip yolda ütüş işkisi okşumaydı. Şuna koh. Şuna şu toksikli teydi güçlü dostlar mı? Şu noktada bek ehmiyet bir eyle. Bir hatar ütümüz yeni birisi. Eğer bu adı sop kalsa onda ağrıldığın gibi. Şuna bu şu noktada alayı dikkat kıgan bozsak diye ümitli biz.

0: Ow Changlı Yuan'nın aldıdaki hobi şanlı içip kuyup karavulluk turduk Allah yok kuaş kaysi. He? Ben bir karaba kaydısı. Dedication. Dedication.
1: Hobiden dağılmak yok evren. Hazır olduğun yer teşekkür ederim. Bağlı yollarım.
0: Bolu da rahmet. Yine uçurladın kurbancan tur taksi. Şunda uçurdu yanılıyor. Bunda o karısı kaplancan.
1: Hazır zaman ben mertim maşı cına terek karıtmanla yeni sıramankine.
0: Bulu da muzepper dedi. Hem de çüşendim. Katına sakçını köygende veymeye tuşuduk Allah. Sakçını görüp yitilip ütüp gitti. Onunla hiç de mi minip mangallarını ütüp gitti. Minip mangallarını tosuf cerimanı koydu. Hem de şunu aldım dedi. He şu. He, minip mangallarını cerimanı var. Yitilip mangallarını bir kadar bul demez mi?
1: Karıya yapacak adı da armağa size yol
0: Rahmet.
1: kayırım ha. İç bakıyla körüsün aslı dalda yemiş. Mesela sen çıksınlar susmuş dağda.
0: Bulut rahmet de. Uçurlardan yakışımsız motorsuz katnaş vasıtları yolu da kran katarlıklarını tohtutup yük düşürgen ehvalda motorsuz katnaş vasıtasının normal yürüyüşü təsir etip motorsuz katnaş vasıtları motorlu katnaş vasıtları yolu da menişki mecbur bopka kılıp hadise sadır bopkasa motorsuz katnaş vasıtları yolu da tohtutup motorsuz katnaş vasıtalarının normal yürüyüşü təsir kösetken yük çürü atkan maşındağı mesuliyet kilemdi o. Muşunda ahvalda motorsuz katnaş vasıtaları bab olgan şehir yolu da köpünçide köyürlü atıdı o. Endi kuruluş kıgan çağda elbette eskert kop kuyuş gerek. Şunda ko mesela bir yolunu koyuldu. Ya piyadeler yolu olsun ya motorsuz katnaş vasıtası yolu olsun. Aldığınızda kuruluş var diye eskertilerini kop koyuğa ahval astı da muş taleplerine uygun bazı bir şartını hazırlap durup kuruluş kıldı. Hem iltimas kılıp ruhsatını ilip hem may yoldun saat mancının mancı için may yolda kuruluş kılındır gem ruhsatını ilip kılıdı. Bu mesela herkes udul kilip lan mevgen çüştü ki may yolunu kolayımız de tok tutup atı ocini ek yaptı tak tak tak tak tak tak kolaplı kıp git o kılanmaydı. Çokun bunun avalı ruhsat ilip atnaş başka şu oralardan may yolunu mancılık vakitte kolayımız. Deb iltimasını kılıp ağan deyin ki yani ki ruhsat düşken deyin ki bayağı diğer şartlarını hazırlığa asas da yani kuruluş başlaydı. Bu kadar ahvalastı da motorsuz katlaş hastaları çok hemen başka liniyada ayrılıp menşik doğru geliyordu. Onda hadisi yüz bir mi sundu? Biz ümit kımbayımız. Navada anında hadisi yüz birip kaga ahval astı da emeli ahval karta katnasakçılarımız değil onu adil ayrıydı. Herkes mi ayı adamdı? Çünkü ayı adı kuruluş kılıkçılığa mı taksını koyup dep koyup durup kılıdı. Eğer o dep koymayı anlam tuzluk kakan bozuydu oluğun mesuliyet kiletti. Ulamı talep ki uygun aşında özü kildiğen mesuliyet kildiğen taleplerini aldığını iliş için eskertmelerini koyup durup kuruluş kılıdı. Eğer onda bombay kakaya falastı da yani kendin biz vakti gençlerde mesuliyet sürüşü kıldığın çağda kuruluş güç tarafını mı bu çağda şikayet kısak bulundu. Mam yani bunda esker tuş koymaptı o. Ben okumayı minip miye karsam kolunu kütüşün mayolga çıkan mayolga çıksam bir kupa gönlü soktu manda oldu. Mavu bir esker tuş koygan boz ben dikkat mıngıttım ya bunda aldığını alıttım. Ma iş yüz vermeydi. Dep durup onu şikayet kısak bulundu. Hem de emeli ehval, yolun ehvalı kandırak, muşunda muhit, muşta amıllarını küzetke asas da hemen oturup taşlap durup arayıdı hangi. Yani kendin, biz her daim devletimiz, motorsuz katnaş vasıtası yolu yok yol bölgede, motorsuz katnaş vasıtası yol yürüyende, aşu asası yolunun en çet 10 terpide yürüyüş gerek. Muş kaydığı düşürüp durup, eğer kuruluş kıvatka yağı duş gelseniz gelip ütüp çoğun yolu çıkışkı mecbur olup kağa ahvalası da yolunun on tarafı da çette yuvaşlık bilen binişiniz gerek. Düşünüştük oldu mu? Hoş, onda olsa yeni uçurlarını yığılı ütüp. Şunda okarsak kege uçurlardın meslem mundak bir iş yok kaldı deydi o. Kuallama. Navadı katnaş vasıtalarının yeşil çırak. piyadelerin kızıl çırak boğan alette katnaş vasıtaları bir hatalık ki dikkat kılgan asas piyadeler yol vermeyi ütüp kesken daha oldu. Katnaş vasıtasının yeşil çırak şimdi ama piyadelerin kızıl çırak boğa ahvalası da katnaş vasıtaları bir hatalık ki dikkat kılgan asas da piyadeler yol vermeyi ütüp kesken. Siz açta kıp kaldınız mı? Saç takıp kaldınız mı? Muşine çıkıyor işçi de açtak ve iş yüzbeydi mi sizde? Uçur geldi mi kemmedi mi? Aşağı bir cevap bırakın. Abdülkerim Can.
1: Fiyatlarını tutturup yenirle makinle ödeyecek mi? Uçuran canına fiyatlar
0: Bek şavkun avazınız, bek şavkun. Sizi kuşur beken bozsanız ya bek. Bu hafta nurgun katnaş sakçılarımız müşahede meslehet verdi şunda ko. Piyadelerin kızıl çırıkı yuruk ahvalası da maşınlarının yeşil çırıkı yuruk ahvalası da mandok. Anvakkan piyadelerin verse o kızıl çırıkını besiple ötti şunda bu. Biz bu yerde katnaş sakçılarımızdan sözü ya ama o. Biz bu yerde yol bir işinlerini tavsiye akılımız. Bu çakta çokum yol birse yol vermesen olmaydı emez bir hatalık közü tutka asası da yol bir işinlerine tavsiye kılmaz hem ütünümüz. Çünkü bir hatalık için. Meyli ulanın kızıl çıraktan besip üstsün, meyli kızıl çıraktan yan galette meni verip kalsın, anlayıp kalsın, çokum yol verip bir işinlerine tavsiye kılmaz ütünümüz dedi. Hem de piyadelerin her kıl topu var. Bəz də onu qıp görməydi o, ya bu xiyalını qıp görməydi qızıl çırğın. Məni vurduğan iş var. Bu xiyalını qılı, başqa kallısı başqa yerdə məni vurduğan. Bir xətəlik üçün şoförlər çoxum yol verimiz qo. Məni qas. Nə vaxt ütü kitib qalğa ahvalasdı da, bunu həm də siz aparat quçub qalğan bolsanız. Məsuliyyət onun qızıl çırağını besib ötkinigə ayırım. Sizin yol verməyinizə ayırım. Mındaq buluşum mümkün. Çünkü o mu kızıl çırağını besip ötti. Siz mi bir toktap bir iş gitti geçtik ya da yol beğenmediniz? Hadi yenge. Hem de manınca tekim enik kılıp, mukum cevap verip bir iş için ben yeni bir enik soruyu de. Hazırak saklap durunla. Ben bu hazırlık digen gibim aldın kıtımlı katnaş liniyaz programı. Hazırak saklap durunla. Ben bu hazırlık degen gibim aldın kıtımlı katnaş liniyası programımızda katnaş sakçımız dep müşahede silek meslet vegen gibi piyadeler kızıl çırağın besip ötken de çokun biz hem de yol bir işini tavsiye kılımız degen gibi kılgan şu hem de aparat küçük kılış cehri manak yegen çakını inik sorap hazır silege yetkisey.
2: Kelinli mimarlı kelinli, onlu mıdım demenli, Kaşkaya'da namı ba, tamak üstelde oranı ba, İşbar, Oğlağ, Kavaphanesi, Ürümkü şehri Karlıgaçlık yolu geçildi.
3: 5. ayının 4. günü ticaret başlaydı. Oranı Karlıgaçlık yolu 207. numar.
4: Davay ustam, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
5: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
4: Berket olur mu? Ben bu bayı berket onun işletip pişirgen pişiriklerini ağıntıyım. Neyin hızdım alay?
5: Havay kana, pişirik dükkanlarınızda berket onun işletip ticaretinizde pekimi ronak tap kızım.

0: korkak ağzını yaman tepki kullak yetti. Eğitim şöyle bir deyilik mizacımın yokluğuna. Deyilik bir eğiz cevap kaytuğum mükemmede de. Bekin ağzını çıkartan gerçlerini ağlamı heyran kaldım.
1: Böp kölün zirim kumman. Mücazınız boş olup kaptı o bombaydıgan borsa. He? Alakas. Oğlanız yokken de bugün tan turuş kapılmayalım. Devamı öyle hünçür. Öyle bir katılı bitme cümü. Dep. Korktuk koymayı. Hunşallıydı maşallah köp deydi o. Yine uçtular ara bakayla. Ötken de ben çanlayan aldı tutup kaldım. Şu yerdik piyadeler yolu da bir adam yolunun uttırığa bir metre çıkıp turup da piyadeler yolu da. Ben 200 metre yıraklıktan köygen. Beni aldığımda bir mi maşı yok. O adam ötmedi. Yolunun uttırda tuğan denken ben toktumay amal yok de onunla. Ötem de kandı o kandakta da aldı da bir toktutu yitip. Маңай деп тоқтытышымға маңа бір қары өтіп, ондан өтіп кетті. Машиндық херида шындамы күліп кетті. Оның өткінні көріп, ей, ма адам біра машинны тоқтытып, бәмісі елді өтемейді қауқшайды. Чоқым машин тоқтығанды өтей депті де, о, қиялды пияда, ә?
2: Barışın tutu tırnağın şu maşrafını at, güzel dostum aktı banyasın, da şifrası maktı banyasın, tonyan kaçan da maşrafı çat, gaz yalaş anlaşma şapılar, gaz yalaş anlaşma şapılar çıktı, gaz taşıma tanıdık
1: ya. Bulu da belge uçurun Allah'a köp rahmette, ablacan.
3: Adı da yakşıma, adı ben şuradan kırışı kızını öttüm. Yolda içtim bir zaman, yukarı sıra taşlar, çırlak yüzüme tırkıldı, mançıyor, mesme okumadım hem de.
1: Dikkat kımağıyla dostlar ha, bir hatalık dikkat kıkak valastırdı mağıyla dostlar. Hatalık dostlar, programımızın vakti tuşu koptu. Programımızda yaktırıp anlığa emanlığı köp rahmet. Programımızdan bir nep geçken olsanla biz hem hoş bulumuz. King programımızda yeni devamlı sılav için hizmet bulumuz. Növetçi Muharrer Murat Gopur, riyasetçi Adılcan Ablımet. Seltürüp görüşeyle.

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlang. Jimei Tianxian ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni eskertudu.
1: Örümçi Tianxian rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlang. İştipaq yoluda. Tianxian bağçasının odulida. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr gıcı bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдің пайдаланыш нисбеті 142%. Сауғы қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылаштық ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 107.4 қатнаш сәнәт радиосының программалары. Әр минут, әр секунд сізге аңыра. Программаларымызда сіз ихтиязлық күтірла үзілмейді. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaxt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
3: Beijing vaxtı saat 19.
4: Yollar azdı biz həmrə.
5: Bana başlandı.
6: Əmdə anlaydığınınla Qatnaş Sənət Radiosunun yollarınızda biz həmrə proqramımız.
7: Bu programını baştan axır istimalçılarının sağlamlığını oylaydıqan, həm köpçülüknün uzun ümiyen kolluqallıqı rəhmət etirgan Akmervayit un zavıtı alayda tələb qıldı. Aşqanağlağı Akmervayit un yağ görüşlərini tüzüb qoyub sizlə qoğa.
8: Bu digən mihmalların aşqanısı, bizdən qalbimiz Akmervayit məsulatları bilən çəmbərcəs bağlanqan.
7: Tamaqlarını həqiqətən Akmervayit un yağ görüşlərini itibat qınınlarının dəlil ikən də bu.
8: Şundaq, bir taqs ləğmən kəltürəy Akmervayit açıqları bilən məzıqıb yapaqam siz.
0: Bu programını Okyanus şirkəti alayda tələb qılğan. Biz kuvvetlik hem sağlam yiyişkintilimiz. Kuvvetlik yiyiş sağlam yiyiştin derek bemeydi. Okyanus şirketi sizge samimi eskertidu ki, yavatkan yemekligimizgi dikkat kılıp, sağlam gızalanış adetinin...
7: Yadırılık bölüki Longchuan köçüsü selindigan köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, künleri yakışçıydı. Anlıvi kölüme kiçik, paydalışkı boldan kölüme çok. Şehirdün güldeki mihmasariye Tianxian 1. numaralı turalgı rayonu makallaştı. Tianxian 1. numaralı turalgısının öy setiş kızı kliniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 202-465-01-02-00-125.
9: Qadirli radio tinglovchilar, kechiringlar, xayrli bo'lsin. Shinjon radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnash san'at radiosining kechlik yo'llaringizda biz Zamro programmamizni boshlab ketdik. Yoqtirib qolganingizlar, riyosatchi do'stlar Adiljon oblimizda sizlarga salomlar. Katta

He, mana programımız başlam. Nurgun dostlarımız bana uçurlarını yollaşın başlayıp getipti. He, oho. Ma uçurlarının cıklığını. Bir baştan koysak yetiş bulamamlık değil mi? Bana emmanlı tek durup sile. He, rahmet silege. Bir baştan kere uçurlarını belgeçmeyin lan. Şuna olsa yine uçurlar karapakaylı Adılcan daven taraf yine Töt koçu dokmuştu maşınlar cıklayıp gitti Langtiyan'ın aldığıda maşını tusluş bazırının özde diye uçurunu yollattı. Rahmet.

0: болса деп телефон номерин айып атыпты. Жинкай ванда тарапты кайсыңлар ба устамлар? Мен ба десаңлар ба номерин айып атпасак. Бир жардам кылып койгон болсоңлар азыр ушу машина сиздин эли чыктыпты. Балондун эли. Шуга бир жардам кылып койгон болсоңлар дейди. Шуга бир ошо эдраптыкы достор. Мен барай дегичлер болсо бир учур кылып аткан болсоңлар достор. Ондо болсо учурлардын даамын аңлайбыз э.
1: Adilcan ayol her biri ama Şikacan'ın sıra dışı makine sokal deneyordu su deyendi gördüm dostlar. Hani yaşlılar al oturuyordum ama hiç sürettim yıllarına oturuyordum lan turbal demez ki elim. Değil mi Şikacan'ın yerine baktım kızlar.
0: Bunu da makul. Resim tatıp vakti de boş değil dostlar. Ciddileşmeyelim bunda iş yüz be mi son? Hemimiz bir hatalık yer borsalık ki yüz birip kalsa belki ciddileşip gitmeyi. Resimge tatıplam amalba yolunu boşluyup değil bak yolunu tosup yolunun tosuluşunu geldirip çıkarsak hatta sakçı senin cermanı koyu etse yine bu lili orada karanlığını ağaçının üstüge şop kalıdı. Şuna resimge tatıplı vakti yol bir taraf kılıyıp deyip yolunu boş değil. Uzun tuğmayla.
2: Baksın oraya kız çoğurduklar ama kulağının aldıklamasında köpürekken kulağının aldıklı kapı çekip kırbağandır kısım. Өзгілерін сапырат қалды, бақия ұланың мұқыздық. Жүргендері бай кен тәке. Ал енді тоқтап қатып кенме, қыздық мәкін тоқтап әсәй кеттік. А бір кесе 10 мин тұрып толдың, маңнан сәйімді дейді о. Өзі мен деген аңлар істі. 10 мин тұрып толдың, әдем алым мұған ке енді маң бәк тәке. Енді қолған жүргендері бай кен болмаң ба.
0: Бекет зәнжансы бай кен дәу еді. Sen 10 minut tutdun hem de edem alamayan ki bana ketem nöbet manığı geldi de. Çulağını aldı dedi. Azatlık canı büyülü. Aile maşalları turbalıdık o. Zencan'ın bir sıvarken de baş kurup durduk hani. Nöbet bile de. 10 minut kuş edem alsa. Saat karap durup 10 minut kuş edem çıkmaya kalsın git ama. Çıkkinci sikilip durduk hangi. Bakalım. Saat karap durup 10 minut adam çıkmaya kalsın git ama. Çıkkinci sikilip durduk hangi. Bakalım o adıl baş kuram da değil mi Zencan? Tehliyi dene kırıda çıkıp kalsın 10 minut hep bana da yedin. Çıkmaya kalsın orun boştu da. Ma kızıydı ki. Siz paranı anlap kapsız de. Good father.
1: Hazırca kendi ağlan yakışı mı?
0: Yakışı mı?
1: Bulgan Bulgan yolları Kabir Avan var.
0: Kabir Avan ya. Bu ne? Hoş yine uçurlar karabakayla. Kege uçurlar din. Salam bir yüzyatı tö. Çanlı oyanı aldı. Karış tarafı da maşallah köpteydi. Kaptan.
2: Adıcım Zulağın ağzı demiş. Daha da karışmanla yüzyıl olan kim?
0: Buldu rahmet. Yopu okudun yolu uçuyordu yığımızanın içi növe sakla atkan taksiyle intayın köp şunu köçürmen atkan taksiyi çustamla kiri daha ağılı bazağı kırmızı sağla boğu dayak deydi. Nurun uçuyordu Santana maşını olsa men zapas çakını birip duray deydi. Santana maşını hemen sokşaydı. Kını kaysanla cinkayı ben daha atrafı da kitip parasıyla dostla. Dostumuz bir yerden kolaylı nasıl olsa boğsa.
3: Selam Rüzgar Bükkut Arjan Amin Tehvalımız yakışın dolandırı.
0: Yakışır Ahmet.
3: Hadi bakalım güzel güzel olsun.
0: Rahmet sizge.
3: Benim devamını nasıl bir şey yaptım. Lanetimin arama kalsın.
0: Rahmet sizge Ali Can. Tınağın selamet olsun. Tırışcan müydü oturup Allah'a YouTube'da. Dondalyan garibi koçisi Ravan. Vay o aile maşallarının kılıkları. Yumur yumur. Yumur de. Hoş yine uçurlar Karapakaylı. Kege uçurladın. Ula öz aldığı kaydı tüzüm çıkırvaladım değil mi ya? 10 min kişi adam alamaz kitip kiyinkisi kilidi ki. Acayip kızık kep gidi. Bir çüklep en ahırık peydüğü tuturdu dene bu. Bir çüklep gelip en ahırık peydüğü tizilip durdun. Allah'lı sen aldın, Allah'ımı sen orun boş ettin. Ablanın bir videosu var ki.
4: Adılcan bana. Eş kalın başının şoförlerinin ki gibi. Ana paralanışıp durdu. İşken maşina hazır mı? Cemil maşını tosuluşu sebepçi olup ıttadı. Maşına tosulup gitti. Ben de ep bulup kalkan bağısı açık.

0: Olmuyor da istemek gibi. Adıl Cem bana. Eş kelime.
1: Akranlı ki pick up ki birisi. Şin AM 20 H 5. Şin A ürüncü numara taksiye. Mi 20 H 5. Mi 20 H 5 diye numara taksiye ki. Akranlı pick up ki. Bu şun tunuydu kalla. Baya radyo anlatısıyla. Aile maşalları eydat kalla. Topanla kavet koygan boysa. Allah yerini boşaltkan boysa. Aldı dike kümüşürek maşına. Şükür maşın turup apsıyla ama kaufun vakti başlandı ya. Bana 19'dan 10 minut öttü. Bu asas liniye azatlık canı büyülü. Bütün liniye adaptı mobil toktuşku bombaydı o. Şu manı vakti de. Bir yetkizip koygan boysa Allah yolunu boşaltkan boysa. Şin ay em arling eç vu. Me jigirme H5 деген
0: машинаны шоппорунка кипе. Аны параңышып турду. Мен ишке машина.
1: Эгер вактыңлар болса, вактыңлар болса азыр мен өтүп аткан шоппорлар го, силерге мында шарайыт жок. Эгер пиядалар болган болса, мияда телефонну куюп, достор. Телефонну куюпчу, мен өтүп кое татышын, кандай баш кылышын. Мушундай ахвалда жол буйду туруп telefonunu tutup Guangzhou kengri içip durup yolunu çıkarıp durup lakin numara taktisi inek çıkış gerek 3 minut tutup durdu 3 minut ceryanı da bir yıkıldı deyip tığşedin birini bir bitip maşınga kendi yine kendi tatip kengri akıp tatip 3 minut üzmeyi tatip durup bu shoppingini yolu vesala buldu yani Vulumuchi Jingbao Fu Pingtai. Bilisler, Vişinli içip azizanlı bulu. Vulumuchi Jingbao Fu Pingtai. Açsanla Ürümçerlik Gungaydağırız katnaş başkoş tarıma kadiratının Şavçan Şüsü içildi. Bir yada Tau Soğulu. En hastalık çüksanlar Cıdui Rang Şinşan da bir yaba. Tau Soğulu. Açsan içi kırıplı Muşşıpingli Albomden çıkırıplı Şangcuan köyüksüle Ayağa telefon numaralını yazıp Kadırcan bulan olsun lan alık uçurun lan ne kılmaydı. Sizlere uçurun mu kaydırmaydı? Fakat Hutey'den aşağıya tapşırıp aldı. Halas. Bir taraf kılıydı. Sizlere çıkan da ne mi yok? Uçurun toldurup la. Yolun uçuru. Azatlık canı bu yolu. Cefan nallı. He. Ma şüpheng. Vakti boldu. Yolu yüksüle. Aş video arkalık. Tırak kıcayrmanı koyuydu da. Şomuş daha ukasa, muşu usulunu kullanıp yolu sağlığa bulut. Ameliyatta yolu vakit olmaya kalsa, bu am yengalludan abdumobilini tok tutuşkun bulmaydı. Ben 3 minut tatip bulamı sağla, 30 sekot ya bir 40 sekot tatip yolu ve sağlığa mı bulut? Etrafını çıkırıp, maşından pecosunu çıkırıp, yolunu çıkırıp, bana yolu ve sağlığa mı bulut? Çünkü bu yengalludan abdumobil tok tutuşkun bulmaydı. Video tatlı yolu ve sağlam bulundu. Hoş, şunu da seni uçurladın, abla kanay.
2: Hoş, şire, kaybı ot dedin lan. Bu karmayı çatırıp görüp, karıp mangalın içinde araba. Bu karmayı çatırıp görüksün. Bu şire, kanca. Bu tehtir gibi yan bir vermek tutardı, bir de katkılaşadı. Herhalde hoşuna da yiyiştim aldık, vermek.
1: Buldu buldu ablaka. Kanda koymuş da bağırıp 22 sekot. Biri aldığınızı koşunuzu hiç gitken midem de. Küş gitip. Hüseyin Can'daydı. Hanım boz. Muş içtim bir kaydılık gencime ağla. Daha ben şiyonu aldı da maşallah köp deydi o. 23. otur mektepten aldı yolları var kendi yavuşunu yollaptı o. Rahmet ve gavuşunuzga. Şiyonun aldı da tosluş buluvadı da dedi. Yingchua yolu Beijing canı bir yolu tosluş yoktu. Daha ben beyli oyun donla alayan tarafı kütçe maşılla tosluş bakken canıp dönüşüm alga. Miçuan junglu, midong junglu. Şarıktan garip bir tosluş bakken. Wuxing beyli 5 yıl tüs şimali yolu yine canıp dönüşüm alga tosluş bak. Yen en yolu tevhesi de muşu. Yani anıyorlar çok anıyor.

0: Жаугенжуна алды. Азырак тослошуп аке, уяры өссө Абдынум райлык Уйгур тибабет доктурханасынын Янан багча карап манган азырак тослошуп аке. Уяды өткөндөки Янан багчынын уяттын жоттур тажрыйба тургуча. Мушаяр азырак тослошуп. Иттифак жолу санашуундан тоз жаңгыча тослошуп. Эмнеме Гуанхой көрүгүнүн үстү чыкыдыга ядым азырак тослошуп аке. Машина сүрөтүн айта аста кеч болгондук эле машинанын саны жыкып кетти жолдо, э?
1: Яхшы ба, бүгүн кабыш вактыбыз кайрылып болсо, мына канат жол тараптагы биринчи орто мектептин алдыңкы жолго бир катнашасы экени сакатлы болмады. Мусап сайыныдан миделимай тогулу 20 саат болду. Атрафтагы жолдун hammasi такатты палык жараттан кеп калды. Эч кандай машина жайды миделиямап отурду. Яхшы ба, бүгүн кабыш вактыбыз кайрылып болсо, мына канат жол тараптагы биринчи орто мектептин алдыңкы жолго
0: канаслуу а. Болду. Азыр жеткизейлин кесине. Азыр жеткизип коёлу.
2: Ошо жерде мага Жанай жолу, яны мыш жакка багытта алдыны тепишип, доктурхана тарап барып мага келмиш. Эгер тутап.
0: Яны учурлар карап алсак, Аблаканы.
3: Ташкия кадетине кайтып кетип, кетип, кетип, кетип, кетип, кетип, кетип,
0: кетип, кетип, кетип, кетип,
4: Selam selam Hatice yaşıma.
0: Yaşım siz?
4: Ben selam Raca'nın tutak. Hakikaten alaydı tutak kaga yol bile kırmağı yok. Hatice müşbügen ben bir çekiyormuş ikin deyme fena. Dediğin şehirde üzerinin iyiyle yine yatak verin için aylım minki ki şekillik kazırsa o yine diye. Aylım minki o bir metre kimlenirse Hacak tıp kokşar gidip aylımı kokat gitti, aylımı sıkat çıkı. Vay kapıma dep Ezge öyde kağın bir bilen var. Şıkama kımı get yok. Bu çıkım radyonu anladı da. Hotun, hotun dep iş gittim. Şet yılsan üstürümü kayıttı olmaydı. Kadaklarına bir geldi.
0: Ma işini köymem de kanemdi. Etikendem de bir kopap öbürünü yıkmayın içeri yendi. Öğünün içeri sok, gömlü soktun az. Yıkılıp gitti. Bu oyalanız nimde nazıktı o. Ulan muşta yıkılıp gitken gibi de bu telefonu almayı, tamak vermeyi sizge. Gep mi kayıttığıma üç yaşsız kesten kımısınız. Şuna mı? Ma işini köy. Bu kanda unuşağımız hem de bu iş ne? Etiken de şu siz çiket kempete, siz gep mi kim mi de, telefon kısınız an mı de, uçur yollusunuz kaytu mu de. Radyo anlamdı mı künde? Künde radyo anlaydı mı mısa? Ma yeri bulur ki erken. Kolunuzu yerim kumman hem de. Siz mi kestenge sokmadınız bilime? Radyo anlatkan bolsa Musacan sen linksen Musacan'ın hanımı ayalı anlatkan bolsanız etkendem de uykuçılıkta öğünün akari doğru mu ta bilisiyle hepsanlı ağa öy hem de bu üç gidiş ceryanında bir sokulup gitke işke ya çıkıp kestengi sokmaptı sizin de Musacan'ın ayalı anlatkan bolsanız hem de etkendem de gelden bir uykusunu içip içip içip bir Çapaklarını etip kop boğuşu, ançım için bir sergek boğuşu bir vakit gitti o. Hem siz mi şu uykuçılık kallığınızda aldığınız karablı, uburunu karablı menipsiz. Bu adam bir yatak uydun çıkıptı ki. Kim bilir o işki alınan bir dokunmuştu, uçuruş bir takar durdu, sokuşup gitmiş alınan. Ama yeriniz mi? Uca ettin bir kasten kılımı da çıkıp sokkunu yok. Kapanmayı bir keçir etken bozsunuz. Musa Can'ın ayalı. Bunda öğütgenin o bu üt kitip ağaç sürkülüp gittiğin, üst suvalıdığın diyor. Oy hakkı mı üst suvalımız kut alada? He? Bir öğüt uklap kopka edemem de bir koridorda sokuşup gitken gelip tamak vermeyi bir gün telefon almayı kıpışıyorsunuz. Can toşumaydı o karan. He? İşki balının dadısı, siz apısı bir 10-15 yıllık ayakotunun yüzünü kılıp bir bastık, bir yastık, baş koyganın yüzünü kılıp keçiriydin. Musacan'ın hayali, anlatkan bozsunuz. Ma adem o cepatı atman etken ne yakıp, gın kınmayıp ıltapın dep taladı şuradı da. Kara oyla pekın, çüş

Geçir gülüm, geçir gülüm. Üyden çıktı, gömle üstüme. Geçir gülüm, geçir gülüm. O barniğe mangınını bilmettim. Geçir gülüm, ben kara yüz üstüysem o bu

0: Bunun için yapıp sorsak bu ata ayetten bir biz gibi köylü tatip yakık kaptı mı yoldaşınız Musa Can? Yani örümetini kılıp bizden oğluğumuz boğuluk için siz vakalı temdir. Sorduk.
1: Ulan şeytan ulan.
0: Yakşı yakşı rahmet. Özür yakşı mı?
1: Şeytan sor. Ulan senin hasta olsun.
0: Rahmet
1: El işçi ne kılattı. Ben mi misin çıldırdınız ulan?
0: Rahmet. Özlerge rahmet, yaktırgalarga rahmet, yakşı tilek sözlerge rahmet, hoş bulduk, telleri selamet bolsun, her vakit, hoşal boğayla. Yeni uçurlağa karaylı, Musa Can çukum bir çükürep mi, çubuzlup kaldı, şunu cügürep çıkıp lan aşu karidurdu, gönlü sokkan ge. Vuyiluda maşınlacık tosluş ba, deydi o yer şari. William'ın uçuru. Bana kazan kayın tipti kendinden su kaş şorpalını sevi tipti o William. Mahmut taksi.
1: Kaç yıl o yılları koşun yedir avan.
0: Boludur Ahmet. Üçüncü köyrükünün ustu koşluğunu yedir avan deydi o. Tokluk maşınınki kumtya o soğum ayvatı da. Ürümçide yakşırımı tıkanma olsun. Tavsiye yakılan la deydi o. Tavsiye yakısın ha. Musa Canika, kırdığa yedin ütep gitip demez mi? Musa Canika, ben kırdığa yedin ütep gitip demez mi? Gipan onu anlayıp, balını aldığın kege, ben bir çökülep geledigen buldum dedim. Adilce aşı teşekkürlik koridor tamga bir eynek vektip koysulduk ama yan terapi köygülü olduğun jumbulak, mırlak. Dumbak eynekten birini bekitip koysa o dekteydi o. Ma usulun bulduk ya cuma şu bulun trep ya şu dumbak bir eynekli o ağalık. Ma trep nemi köylü oldu kan. Ekme. Köpünke eynekten birini bekitip koysan lan. Ma yan trepteki koridor kiriş eğizli kilovatka adamın köylü oldu. Etigen de çıkkan da aşı eynek koru gittip mansan lan. A koridordan da sokuş gittip kanmaysan. Musa Can. Keçürüm sorab mı jüremsin bu işkemde? Benim 2 gün oldu öydün çıkırıp etkile. Elim apamın uyu yok kaptı. Poğaçı, karım yok. Apamın uyu gidip kırıp çıkıp yürüp atım he. Ben mi apı sormadım tek hiç 2 gün oldu. Bu üçüncülük iş kutunda apı soramsın mı sadece o? Özünün kutunu haydap çıkırıp yutup apısının uyu yamallap ketkini isidi yok da kutundum bir apı soramsın dedi. Adam buladık ya bana. Yamallap apısına uyudu. Yatkıl durup da kakının işi bile kaladığın gibi. Sizin ayağınız kaça ekip ola hem de. Mavu. Çığırcılayan cinkbin dey bu çığırdıken dostum. Sizin ayağınız. Soklat sizden ha üzere koçan kile. Bırak güğümü isi bile. Bırak dedin ki kilde ağlı sizden. Dedim çıdan. Tabi şimdi ayal kişi diken çöğüm daha alakam da toğunu bilen bağır yumuşak kilidi o. Şimdi aşağı apınızın oydu bir hepti çiğim top durun. Örümetiniz bilen. Telefon kımmağın karan. Telefon kımmağın dedim da bir hepti saklap yakın. Bir güymesi bilen daha bir hoşanda ellikini çekip. Hem daha kili ya yerim koyunu kılıp kilidi bir hepti dedin ki sizin ağlı. Yani kendim bir apınız kelini gibi işke kız gel kılıdı o kıran. İşke kız gel kılıp kızıyam bunda kımman deyip çöğüm de. İnak uytuğunu deyip işke kız gepini kılıp. Azak apınız mı kelini gibi açıgın azak çıkırıp durup. Kanda kılsa balam. Kopya bana uyunu tutar deyip siz gibi de digen çakta siz mi bek kuplu menip ne kıpkınman. Azak nazılını bırak durun. Nazılını bırak durun. Ya bol diyeyim şöyle türü yürü yapı. Şunu da yakıştı durun atayım edip çoğun. Sen de daha ayağınız mı ya dostu güymeyisi deydi. Oy kopunla hem de bu kitinla ye bir uyumlu var balanlı var digenden de azırak nazılınıp durup. Şunu oğlan boptu amisi edip çoğun dak. Asla kopup. Kısanız buldu. Eğer kemmeyi kalsa bir heptik içi çoğun. Bir heptik içi kemmeyi kalsa siz kestengim dak. Bir hep dedin ki öğü gibi kırıp ulaşıyorum da. Bir neysem unutup kaptıken ben ama ağırlı geldim de yapıyorum da öğü gibi kırıp da çıksın. Buludu. Şimdi şu iki kıl yol var hem de sizce. Şu apınızın oyu da bizim örümetinizi saklayıp bir mezgil top tutsanız çok mu ağırlı geldi sizden? Çünkü bunun için siz

0: 답 들어놨네. 제답 드럼성스 범마이 됐죠 뭐.
1: 브르유스 야트드 듯 팟나 센트 라디오스.

0: imanlı kelinler, anlamadım demenler. Kaşkaya'da namı ba, tamak üstelde oranı ba, İhbar, Oğlak, Kavaphanesi, Ürümçi şehri Karlıgaçlık yolu geçildi.
1: 5. ayının 4. günü ticaret başlaydı. Oranı Karlıgaçlık yolu 207. numar.
2: Tamak etkende, Cungu tuzçılık ruhu işlep çıkagan, tabii töven natriylik tuzunu işildin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz, ilmi tanışılıp, tərkibidiki natri azaytılıp, kali tuluqlanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz setivağanda, Cungu tuzçılıq ruhu işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladiki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setilidu.
3: Davay usta, nallarınız acep sınıyı pişip da.
4: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
4: Ha?
3: Memu bay berket unu işletip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin hızdın malay?
4: Davay kana, pişirik dukallarınızda berket unun işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
2: Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarını işlengen, devletinin işlep çıkarış keşfiyat patiyeti hukukuya erişken, arman kuvvet talkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet toluklaydısınız, arman kuvvet talkını işçen. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet, arman kuvvet talkını. Patiyet numarı ZL 2021 11 3047 6.
5: Köşme haberleşinin kan belvağlıq toru yaxşı. Öyünüzge 1000 megabaytlıq kan belvağlıq toru ulap berdi. Öyünüzden her kandak yerde signal toluq. Köp üskünni tan ulusunuz mu tor signali üzülüp kalmaydı. Simni körünmeydiğen kılıp tartıp berdi. Orın ötüş, remote kuldırışlığın ğam kılmaysız. Yaxşı tor, yaxşı süpet, çoğun tor, çoğun itibar. Təpsilatını 10086'a telefon kılıp sürüştürün.
1: Yoldarınızda biz Zemra. Kadirlik dostlar programımız dağılmış adı doğraya yasaycı dostlarla Adılcan, ablamat silahı üçün sınırda.

0: Şunda olsa dostların uçurlarına kara bakayım. Yine uçurlara kara bakaylı ha. Bunu ayalla yamalla itti hazır erliğe ütüp erliğe kaptı bu işteydi reyen gülden bana. Şu, ben mi şu gemde? Yine uçurlara kara bakaylı. Gege uçurladın, 20 yıl uslanın idarının tozu çantırıp karap manganda maşılla köp tozluş eğer deydi o ha. Bulu da bege uçurumuzu köp rahmet. Musacan piyade minip hotunni öğretken karganda maşine edigen de sokuşup geçse ezer eylesek oku deke dedi. Nuri.
1: Abicekte koyama o Musacan'ın ayağını kesin sırap doğandın kirlen koyan aksanızı bir kayıt koyar tersiniz o kim alayın değil Sıvarsan.
0: Esta Musacan'ın oyaldın keçirin sonra buplu koyan koyusun akşı o. Kıydanlı bilmepti men keçir gülüm keçir gülüm tap aldınız mı etip attım hemen he men kara yüz üsüptüm men keçir gülüm keçir gülüm bak bak işte bu kan sessiz de be
1: Allah gülü yoruna şişer getirip görüp çıkıp bakı görüp geldim ey yollar havaya.
0: Buldu rahmet ablacan.
1: Ablacan bunu mu sebebi ba? Hani la bayrı mı kevde emes bu? Aslanı kuyulan lısı bombaydı. Yapma deyme.
0: Şunda mı ya? Anla bayrı mı kev kaptı de. Hoş gül kemer ve güldü mahiri dağla. Nemik gül vatkınım düşenmeye kaldı o gay. Şunda mı? Gülen uçur yan an yolu da maşallah köp daha bıza karap manga yolunu işteydi. Yine uçurlar sevi uçur yolu sen birini mi kömüdünüz de. Ya sevi geldiniz mi? Karşalımız karşalımız. Konu halinden aldı katnaş bek köp deydi o Tursuncan. Bekir deydi Adılcan bizden meldeki şeçüge rahmet dep koyuna. Ta, etlik ki bizini bir aylıkla.

Vicdanlarım çırdırı karayımız Adile. Ben Xeylong Jang'daki Adile buldum be. Üydükler hatırcam bozsun. Benim ehvalım şunda yakşı. Rahmet riyasetçiler sizler ki cepha çektin la. Üydüklerim bu cepha çekti. Dep salam yollaptı. Vakti de kömeği kaptık Adile. Allah'a yutup sizde açık Xeylong Jang'da durup be. Rahmet. Bayağı çakçak mı kıldık? Dadanız mı anladı, siz mi anladınız hem de. Radyo dolkuları arkalık şikil anla atıp ala şikil anla programımız katnaşkın anlağa katnaşkın anladın suyunduk hem hoş bulduk. Şikil talep gibi salametçilik dileğimiz bir hatarlık ki dikkat kagaysız. Kendin salametlikinizi dikkat kılan uydukiler sizden hatırcan bolsun okuşunuzu yakşı neticiler dileğimiz dostum. Adile he.

0: Anwar Efendi, Aksu'da yol uçurup hava istasını aldı da yolla koş liniyada ravan maşalla köp. Koş yolun işte yolladı maşalla köp deydi ha. İhtiyaç bile yürüyüş olan tavsiye akılımız da yaptı rahmet. Yine uçurladın. Lüysenlu sahibotu karambangandı maşınca kazarak tostuş bari gel uçur ha. Bu da da bege uçurunlar köp rahmet. Yine uçurlağa karsa kulcudun ablikim taksi.
1: Abi canım yaptırdınız mı?
0: Yakışmışsınız.
1: Yani bir şey gönder kılsınız o.
0: Yakışında oldu.
1: Kirbiri peyen, bayandaydım, bazar kırdığa yemişsin makin. Yemindik he.
0: Buludur rahmet. Abdü kim?
2: Aruca devamlı yıl kabire yemiş yok. Kabir doğumlu tarafı şırlayın tarafına.
0: Rahmet. Ahmet Can da uçurayım.
3: Şişen kavca. Şişen panik mazan başında açın.
0: Rahmet Tahir efendim.
4: Hürriyet etsiz yolu sürerim lan. Minfaziye yollar koşturmakta makinelerini açtık ha.
0: Rahmet muhtar efendim.
2: Hürriyet getirip et yolu sürerim lan. Müşterikten sinir yolu yüzerse karatman kay yollarda makinelerini açtık.
0: Rahmet. Aziti Ömer, Hazretli Ömer. Şimdi Huan Nallu kilişte sayılığı düşüp kovunu Huan'ın aldık ya yolla tosulup. Katnaş köp tosuluş yok dedi ha. Almasın o çürü. Rahmet sizge. Yine bir Musa Can'la uçur. Kovan işaretin kaşkaş ağımağın yolları avan deydi. Üsümlükler bakış kızıl işilcilik yendiğinde uçur deydi. Çelini iyi. Bunu da bege uçurunuzu köp rahmet de. Yine devamlı uçurlarını yenili yutup karsak. Abazlı uçurlar da yetkisiniz.
5: Yok sari yok sari ya. Ama kaybettirdim. Kırgatın çalıp karaklanan yolun işte. Zık kırı meşine görürsün olsun ki, onun kısanalı görürsün olsun ki. Karşı tarafına meşin tepkisi var.
0: Böyle da. İldan edi baba, Liyüşen Cenab-ı Yılda maşallah köpteydi o. Sayfanın uçuru sayı yolu şimallı yolun işte. Huan'ın görüktüğünü başlayıp Abdülmabul toktuş uğrunu ayınlayıp kettiye tosulup deydi o. Yolu uçuru halık görgü nemrik manga ayınlaştı maşallah. Cı karşı taraf ravan deydi sayar bulbulu. Ninjana uçuru.
2: Kırıcı yapıda çalışırız, her baylanma yeni uzakla bir iş, kayıt çıkıyoruz. Ne kadar maşını istiyoruz.
0: Rahmet. Dokuz aktın kaşkak manga yollardı, maşınlar köp dedi Bilal. Teatürk bu, diye nimdiğin gibi Atoş. Atoş isimli kanlı uçumuz nimi oldu. Kaş yine uçurlardın. Mabır kız valına, anlı uçumuzdan açık kep gitti bana bayağı dostumuz yok. Nim kız lapo sorap diye. Kaysan aldıken bu gittin la ya böyle. Nim bıptı o Apo sorsa. Nim bıptı üzünün ayağıldın, üzünün uydukilerden soraydı Apo ne? Ayağlı kişiden şu üçgeyi, şükür çıraylık yak. Apo sors, şapı da iriydi o. Konda gep bu, nimdikin ağız o siz ne? Deydi Cuma, mavo. Çırcılayan cinkbin dey buço diyen dostumuz. Siz diyen o değil mi? Nim kısla Apo sorap def. Yalanın gibi bak. Adili.
2: Adilcan yolu kavramın mirendim. Dağdan kalıp mangayısı ıgır sosyaşla karışılmış da var.
0: Buldu. Dağışızdın yavak karap manganda maşallah biraz köpteydi o. Kasımcan kaşka edin uçuruyup da.
6: İyi akşama Adilcan yolu kavramın.
0: Rahmet.
6: Ali inşallah. Çok sen. Görürken silah bakan şey maşinesin bekçi.
0: Buldu rahmet. İlyar ne uçuruyor?
7: Adilcan biz Beyzin yolu koşumçu olduk. Yolunu da soktu bakan. Mesela yakın adam yok lan dedi. Beyzin yoldan hiç esinize baksana aldık. Toz kısırım. Kaçı mangulun adı. Yolunu çıktı da soktu bakan mesela bekle. Hem işin kolu ipi çıkıştı bula. Bahçe kırket kullanmaya.
0: Esta. Birden... Birden bir... Cilomayı tıptırgan ya çıkıştı da. Tibbi daşı 6. doktorhandan yine sonra keserlikler doktorhanstan Nabi doktoruna uçur. Tianshan yolu tuslup ketti du du du du du. De uçur yollap. Ke baktır gömeyi kaptık ya Nabi doktor. Ha uygu bir poğansız mı amde? Ay gül ingling çi.
2: Ma uyunun karidörde sokulap ketken şikayelenmem. Dilo melim kızdım o. Boşen babu okumuşte. Ben bunun bir kasta şu. Ekildiğen arlaktan mı kızdıram o nasıl okudek.
0: Ne şu. Asla yeri udulkegendeki mavo toğırsık çıkan ayağı ama udulkege yeri yolu yürüyüş gerek çoğu. Udulkegele havalı bana demez mi? Mevla efendim.
7: Абайыптан соқылып келіп шыққа түште деген әхвалда үйге беріп бақсын жұма үйгі бағамаған болса. Қаттығырақ шыққа түшкен болса.
0: Ұжыден кетіп, тұрағыды кетіп қалды бі деп ойылдыңыз, сізе? Бұл түгі де ойш. Фәріқ бәла, жұмауып қапты деп.

0: Daimno dostlarning uchurlariga qaraymiz. Avazli uchurlardimmi yetkizsak Tayir efendining uchuri.
1: Biz 74 yil uchuri ma Benfica Gonçalo'nun aldı qo'shilmiş maçlarni aytdik-da.
0: Bo'ldi, rahmat Mehir bulqi. Dukkada yog'iz ishlatdim, gaplarga kulib olsam bir xayda kirib, voy nima bo'ldi? Deydi shuna odam. Programma qizib ketdi deb qo'ydim dedi. Rahmat. Men 15 yil gapirib oldim, o'nsholmadi mashinadan qontiyosi. Azaraq seti yutam siz ya mashinangizni. Nima mana o'nsholmiz qada qilsiz endi? Dem fonshanba ketkil olmaydi cho'qingizga. O'ylish bekin ayolingizdan maslahatlashib azaraq shu satqanda deb setdingizmi mana qontiyosi bunda buzildi o'shg'olmadi deb. Ayolingizdan maslahatlashib seti yutam mashina azaraq. Amal yo'q endi o'nsholmiz qada qilamiz. Xo'sh, yana uchirladin.
1: Bu bir aylanish qo'shildi kamar.
2: Buni yaratib, shuni qilib ketdi.
0: Qapimman.
3: O'zga qissat yo'q, xabari, mo, bitajning shuningki, u yaqinsaning kentlar, yo'llar avancha. Alloh ayol kishi nimalar qashyor, qatta bilan tantsiq yo'q. Ishga tarafdan qo'ng'iroq yo'q, qo'limiz tegib yo'q.
0: Unda qilmanglar, unda qilmang, qo'lingiz tegmasin, siz qiziqmi, qo'lim tegdi deb o'zingiz opangizni uyga beti o'lib urdig'ini urilib ketdingizmi ya? Urushmay, uytonglar urushmay. Bilamda? Birab chirab turing, kelarapti og'li bor cho'qim. Xo'sh, yana uchirlarga qarab qo'yaylik. Kuchadin yo'l xavri kucha, Xuanghe yo'li sharqdan g'arbga 8-chi o'tirni oldi to'silib ketdi deydi, kucha taksi. G'arb shimol yo'lda mashinalar intayin jiqdiga uchur. Do'stlar paylib qilinglar. Kega uchurlardan yana Bayamq to'kliq mashinaning kontiyosini o'sha yerga yaning adresini yozib bir yo'llab bergan bo'lsa, Bayamq og'inimizni bexoshib ketsa, men bir oshak berib qo'y oxirgi umidim deydi. Bayamq kontiyon shayga yana ismini yozib yo'llaymiz. Ma bay yigitga yo'llab beraylik. Abdurimka.
4: O'zida davomlashim xayrli. Darbazat yo'li, Darbaylanning Qizilchiroqda Shanxay yo'li yig'ilib qarab qoldim, yo'llar ishlashtiraman.
0: Rahmat. Anju janubiy yo'li to'sildi deydi bu. Hozirga yaxshimi, mashinaning kungtiyov yasojiga gazni nadin qachilig'li bula. Hozir to'p turgach kungtiyovning gapi bo'lyapti-da, bola bir yani bek yaxshi o'xshaydi dedi. Yo'llab pas sizga biroqli yo'llab biraylik, ha? Siz mashinaga bering, mashinaga qo'l tutishib berib bil, yozib kelaman. Sen hem şirketin rahmetullah efendim.
1: Kalan bir izgeti de gelin içeri ama o ıslak yaşını atıyor ama sayılı değil mi? Benim adasına karar mı ağabeyini sırsak etti. Nasıl ben?
0: He, buldu rahmet. Teyyan çiçofu. He, muşundaki. Muşunu doğan bas buludu he. Ama bayıcı git gibi yolla bireyli. Hani kendin kepsiz bala şunda ama. Nə məyəm? Bu əməsmi ya. Ayson sordun la, Bilal. Mənə sizə kimi yollab verəyəm. Muşini doğan basanlı bək belən yasıydı da, bək yaman kəsib ki, hünər yaman deydi, Allah təvsiyə qıldı Eliyar.
5: Keyəmə tənşan
0: atdı. Tənşan qapılma.
5: Ayson doğan bas buldu. Ayson doğa çıxıb tərəfdə.
0: Hə. Bo'ldi, rahmat. Jam qo'rqitdingizda tasqa qulog'ingizni ko'zam tiqib yutaymi deb cho'chib ketdim. Voy, nima bo'ldi ya? Dangal chiqib ketib boramda. Shiraylay mashindan.
1: Hozirga qadar o'z yoshini yaxshiramsiz.
0: Yaxshimisiz?
1: Bu mashindagi bu kirib pishoq chetiga o'tgan bu.
0: Ha.
1: Samış kancıdan başka bazı sudan kadar hakkını tutun kılını ütürtmüş, ürünce kırapmanı diye bu. Sıkılıp ne var dedi, kan, kum, kan, bu. Evet, şuna

0: Vraiment excepté voyons.
1: Resta. Bu yük maşın şu pırılır bek çın tansanlı o kadar. Gazdan bu maşını video tatıp öğretip de bana. Bu şu etraptaki ma tatkan ma campanın çöğürüstün şereli tatkan videoda. Çüşüp mi yaptı hani gavsı gönlü çüşüp tükülüp mi yaptı değil mi yakış parçaları. Almaz maşılı kaynık yotkan maşılı tiki doğa şuna oğlan ha. Bu ispatlı opkası apırıp Dilo melum kısı çakırtıp ekip cerimanısını töleyseyiz, zihnini töleyseyiz. Şunu yük maşın şoförler çın basayla, puhtu basayla aç örsük şalın hazırak tikleyip. Mamsak aç örsükten ayında çöp gitti Bilal rahmet deyip. Eyka siz gibi yollap birem deyim, yollap birem ona. Eliyar, cık edem gerdem koyduğunuz o.
2: Ya. Havadın sen yukur çıkıksa kapıma kapıma.
1: Ya siz kapınmak mı? Siz de bu soru olsam mı? Rahmet eli yargı deydi ona emmisi. Eykam rahmet deydi o buna. Bilal'ım rahmet deydi o. Eli yar, yakışık kıldınız mı? Cık edemden kontiyosunu el kıvettiniz mi şimdi?
2: Yaşıma yol üstüyle ama koyunlu tarafına yollar
1: var. Hoş, şunda olsa yine uçurladın. Kuruldun ürümçük vardığa yeni yoldu. Maşını tok kaçılı kaldı. Bulamdı o, ponkitli bağımı o. Dep adil cevap uçuruyorlar. Buludu. Aş balguntay algoy aş bütün fuçulada kırsınız aş hocam aş bütün fuçulada batok kaçılaydıgan pon git. Kaçılap mansız rahat hatırcam mans hatırcam bulun. Ba.
3: Oraya yapılı çok oldu yol sevri. Her bir azat yolu. Şafi yolu yolunda ne yaptı? Şunlar yolu yolunda karep aldım yolları var.
1: Rahmet dostlarım da olsa dağımlık programımızdan akırkı vaxtları gıca yine uçurlarını yığınla bəgeş miyınla ammanla o hoşallık bir xatarlık yer bolsun anla batkın anla yol
4: 174 Katnaş Sənət Radiosu 174 Katnaş Sənət Radiosu

Gençler ayının yadırılık bölüki Longchuan köçüsü'nü selindiğen köp kabatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, künleri yakışçıydı, amivi kölüme küçük, paydını çıkıp olduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianshan 1. numarlık turalgı rayını makallaştı. Tianshan 1. numarlık turalgısının öyle setiş kızıklı iniyesi 0900.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 9. günü, Şembe.
2: Aval, havarayık nazar selip bakaylı. Bugün keçeden ət günüzgece Şimali Şincan'ın qarbi ve Şimali'deki kısmen rayolla ve Şeyhanzi şehri, Ürümçi şehri, Sancı oblasti, Kızılsu oblasti, Bayonğulun oblastının Şimali Katarlıq caylardaki tağlıq rayollarının kısmen rayollarda azraq yamğur yağıdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçeden ət günüzgece hava uçuk bulup tövən temperatura 21 Celsiya gradus, yukarı temperatura 34 Celsiya gradus bulut.
2: Әмді бұқытымқы программымыздың асасы мәзмұларыны тоныштырымыз.

0: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık 7-ci korpusunun Şinjan Uyğur Avtonom Rayonu ve Şinjan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintuanını Nazarat Kılış Seferberlik Yığını Ürümçülü Eçeldi. Çin Şavcan Orluşuş Seferberliki Kıldı.
1: 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qadamını yaxşı eliş deyimisidi ki, Şinjan Məxsus Meydan Ahbarat İlan Kılış Yığını Ürümçülü Ötküzüldü.
0: Avtonom rayonimiz bexatar elastikliqqa ega zamonaviy ulashgan suv to'g'ri sistemasini barpo qilishni tezlatib, Shinjongning yuqori sifatli taraqqiyotiga suv harakatlantirguvchi kuchi qo'shishini nishonladi.
1: Ili Qozoq Avtonom oblasti to'qlig'i ul aslaha o'rinlashtirmasini faol a'lolashtirib, yashil safarga chiqish yem qubitini qo'zg'atdi.
0: Jayla, Shinjong darajadan tashqari futbol birlashish musobaqasi madaniyat, sayohat, e'tibor cho'ng sovg'usini o'tirig'i chiqarib, musobaqa yiqim miqdorining iste'molning eshish miqdoriga aylanishiga kuch qo'shmoqda.
1: Bosh yoz mazgilida Xotanning nurg'un joylaridagi manzira yo'llarida sayohatchilar yiqimi sijil eshib, madaniyat bilan sayohatning yug'urilishidagi yorqin nuqtalar orqasidan namoyon bo'ldi. Endi xabarlar anglanglar.
0: Hozir Merkezden ekologiyalik muhitni qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sahifimiz bo'yicha anglatish berimiz. Stansiyamiz xabari. Partiya 20-chi qurultayi va 20-chi navbatlik markaziy komitetining har qatimlik umumiy yig'inlarining ro'yini chuqur izchillashtirish, 4-chi umumiy yig'inning o'rinlashtirmasini astoydil amaliyalashtirish, Xi Jinping ekologiya madaniylik ideyasi va bosh shuji Xi Jinpingning muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ro'yini izchillashtirish, amaliyalashtirish uchun partiya markaziy komiteti Govyanning tasdiqlashi bilan 20-chi navbatlik Merkezi Komitet Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık Hizmeti Rehberlik Grupsi Yığınının ruhiga asasen, Merkezinin Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık 7-ci Grupsi yakında Şinjan Uyğur Avtonom Rayonu ve Şinjan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintanı'da Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılıkını kanat yaydırıdı. Nazaratçılık boyunca uğurluşuş seferverlik yığını bugün Ürümçide içildi. Nazaratçılık grupsinin başlığı Feng Zhenglin nazaratçılık hizmetini yaxşı işləş doğrusunda söz qaldı. Şinjan Uyğur Avtonom Rayonluq Partiya Komitetinin şujisi, Şinjan İşləp Çıqırış Kuruluş Bintuanı Partiya Komitetinin birinci şujisi, birinci Jingwei Chen Shaojang orınlışış səpərvərliki qıldı.
1: Feng Zhenglin bunlarını görsətdi. Yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komiteti, ekologiya madaniyligi qurilishi va ekologiya muhitni qo'g'dashga yuksak ahamiyat berib, ekologiya madaniyligi qurilishini beshni bir gavda qilish umumiy joylashtirmasini bir tutash olg'u surish. 4 umumgözlük strategiyalik joylashtirmasini mas olg'u surishning muhim mazmuni qilib, davlatimizning
0: boshdan oxir chordab, har millat ommasini texim kuchlik erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usiga ega qilishimiz kerak. Axborot e'lon qilish yig'inida Erkin Tunyaz va Avtonom rayonlik partiya komiteti doimi komitetining a'zosi, Avtonom rayonining doimi muavin raisi Jang Yingchun Avtonom rayonining munosabatlik tarmoqlaridagi mas'ul yo'ldoshlar ayrim holda Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, butun mamlakatning a'lo sifatlik dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlari muhim ta'minot bazasi barpo qilish, Osiyo Yevropa oltin yo'li va g'arib kechib o'tish ko'rik beshi istiqomi barpo qilish, davlatning energiya boyligi bexatarligini kafolatlantirish, xalq turmushini sijil yaxshilash, islohotni umumiyuzlik chuqurlashtirish, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini yetishtirish, Shinjongni sayohatchilik orqali gullantirish strategiyasini yo'lga qo'yish, janubiy Shinjongning yuqori sifatli taraqqiyoti, ekologiya madaniyligi qurilishi qatorliklarni cho'rdab, muxbirlarning savoliga javob berdi.
1: Stansimiz muxbirlari Yangju Liyang xabar qiladi. Bugun o'tkazilgan 15-5 yilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elish, Shinjong maxsus maydon axborot e'lon qilish yig'inida Markaz va Avtonom rayonidagi asosiy iqim taratquvlari, har qaysi viloyatlik, oblastlik, shaharlik yug'urma taratquv markazlaridan kelgan 71 muxbir, Jonghua millati o'rtoq gavdasi engini mustahkamlash, kasb taraqqiyoti, nuqtalik sohalar islohoti, madaniyat bilan sayohatchilikning yug'urilishi, xalq turmushini kafolatlantirish qatorliq nuqtalik sohalarni cho'rdab, bas-bassa savol so'rab, chuqur ham turtki

0: Yirik planındaki en roşen tanışa şu ki, yeni süpetlik işlep çıkış güçlerini yetiştiriş ve rabaçlandırış, enbi kesiplerini özgertip derecesini östürüş, yeniden güllengen kesiplerini yetildiriş ve zoraydış, kelgüsü kesiplerini oldun körerlik bilen uğrulaştırış. Rakamlık Şincan stratejisi ve sünni akıl pilot hareketini çoğunkur yolu koyup, türlü kesiplerine her taraflı güç koşuş. Yeni süpetlik işlep çıkış güçleri terakkiyatının türkü buluşu arkalık, umumi cemiyet işlep çıkış güçlerinin sevgisini önemlilik östürüp, yukarı süpetlik terakkiyat, yukarı süpetlik turmuşta belgi karakterlik neticelerini kolu keltürüp, sosyalistik zaman birleştirişini asası cehetin işgaşırışta, el kulguş ilgirleşini kolu keltürüşke, hakiki kapalatlı kılış teyhmu təkidlinibdu.
1: Әмді станциямыздың ұлығвар планы көзләп, еңі мұсапығы атылынып, садық болып, әмәлі ішіліп, кәлігісігі үзілінәйлі маузолық обзорыны аңғытымыз. Шинжаңның 15-ші 5 еліні яқшы башлаш, қадамны яқшы еліш темісідегі мәқсус мейдан ақпарат илан қылыш еғіні бүгін қарәліді өткізілді. Yığında Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun xalq iyilik taraqqiyatı bilan ijtimoiy taraqqiyatının 15-ci 5 yillik yirik plan programmasi ses temalik tushandirildi. 15-ci 5 yil oldingisi bilan keyingisini bog'lashdiki ochqushlik 5 yil. Şinjanning yuqori sifatlik taraqqiyatidagi muhim fursat mazgidi. Yirik plan programmasi davlatning ehtiyoji, Şinjanning iqtidori, ommaning orzusiga chin bog'lab, yangi davrdagi partiyaning Şinjanni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiyuzlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy amirlik bosh nishonini chin puxta tutib, partiya markaziy komiteti belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, yuqori sifatli taraqqiyotga qat'iy eg'ishmay turtki bo'lib, taraqqiyot bilan bexatarlikni bir tutash planlab, hozir bilan kelgusiga tang e'tibor berib, kasb darajasini o'stirish bilan xalq turmushini yaxshilashni maslashtirdi. Nişanı aydın, yolu enik, tedbiri emeli boldi. Ulugvar plan tüzildi. Cesaret bilen ilgirleş peyti yetip geldi. Avtonom rayon boyuca yukurdun tövenigi çemmeylen cezmen kalp ve küşünü mucizsenlep, hakiki tutup emeli işlep, ulugvar planını güzel riyallıkka aylandırıp, cunguçi zamanı yüleştirişinin Şinjan emeliydi de yepyeni sahipini cesaret bilen tutup çıkaylı.
0: Stansımız haberi. Avtonom rayonluk 14. nöbetlik halı kurultuyu daimi komiteti tünögün 78-ci qitimliq modirlar yig'inashdi. Yig'inda Avtonom rayonluq 14-ci növbetlik xalq qurultayi doimiy komitetining 29-ci yig'inini 5-ci ayning 20-21-ci kuni Urumchida ochish qaror qilindi. Avtonom rayonluq xalq qurultayi doimiy komitetining modiri Zumrat Obul yig'in g'iyosachilik qildi. Yig'inda Avtonom rayonluq 14-ci navbatlik xalq qurultayi doimiy komiteti 29-ci yig'inining qaralmi loyihasi qarab chiqildi. Doimiy komitetning 29-ci yig'inida Avtonom rayonning uy-joy mulozimatini boshqarish nizomi o'zgartirilgan loyihasining 3 qitim qarab chiqilgan nusxasi. Avtonom rayonning paxta sifatini ilgari surish nizomi loyihasining tuzilgan nusxasi. Avtonom rayonlik xalq hukumatı qarab chiqish qusungan Avtonom rayonning yuqori sur'atlik tosh yo'l nizomi loyihasi. Avtonom rayonning shahar bozorlarini par bilan ta'minlash nizomi loyihasi to'g'risidagi taklif. Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komiteti modirlar yig'ini qarab chiqish qusungan Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining ayrim yezi bozorlarining navbat almashtirish saylmi vaqtini tanishish to'g'risidagi qaror loyihasi haqidagi taklif qarab chiqiladi. Bortla Mongol Avtonom oblastlik xalq qurultayi doimiy komiteti tasdiqlash qusungan Bortla Mongol Avtonom oblastlik xalq qurultayi doimiy komitetining ish qoidasi. Bayonqulun Mongol Avtonom oblastlik xalq qurultayi doimiy komiteti tasdiqlash qusungan Bayonqulun Mongol Avtonom oblastlik xalq qurultayi doimiy komitetining Korl shahrining ishtibiqishni boshqarish nizomini tuzish to'g'risidagi qarori. Қызылсу Қырғыз Автоном Областлық Халық Құрылтей Дайыми Комитеті тәсіқлашқы сұнған Қызылсу Қырғыз Автоном Областының отырікчек қарқалларының пулы вә дейқан ішлемчілерінің шәқіне несе қалдырушының алынеліш вә түзеш незами тәкшір.

0: Kuduk, su bölgüç kuduk, ekim miktarı kudukı katarlık türlük turbu liniyası kurulmuştun 529'ni yürüşleştirip kuruşunu öz içine alıdı. Tür kuruluşunu 2026 yılı 10 ayının 23 günü tamamlaş mölçerlendi. Şikoş erlik su bilen təminləş, su çıxırış, çəklik məsuliyet şirketinin baş direktörü Dey Guang Yung mündaq dedi. Süpet bir xətirlik ötkülünü qatıq iyiləb, aç kuşluq iş tərtibi noxtuluq orullarını nazarat qılış baş qoruşunu küçəytib, Şikoş erinin yezi kentlərini gülləndirişi və ixtisad cəmiyyətinin yokur süpetlik tərəqiyyatını puxta küşlük suçılıq tırkı bilen təminləyimiz. Statistikaga asoslanganda 4 ayının 30 günü geçe Atonum rayonunun cemi 264 türlük suçuluk kuruluşta iş başlangan. İş esliğe keltürülgen. Kölümü zor, uzak kelgüsüge nep yetküzdügan suçuluk kuruluşu kızgın dolkunu. Tiyanşan'ın canıp şimalı da umumizde kötürülüp suçuluk torunu pıhralığı bəxt yartıdığan bəxt doğruğu aylandırış tezletilgen. Atonum rayonluk suçuluk nazartının baş ixtisatçısı Wang Rong mündaq dedi. Teximi köp cemiyet kapitali, teximi köp karxanını suçuluk ul əsliye kuruluşumuzga küç koşuşu cəlib qılıp 15-ci 5 yıllık yerik plandaki 316 milyard 600 milyon yuallik selinmi umumi somus vəzifesini tamamlaşqa türtükke bolumuz.
1: Stansımız xabri. İli qazı qatunum obasti tokluğu ul əsləhə uğurlaşdırmasını pahal əlalaşdırıb, şəhər gezlərini qaplıqan kolay, yuqur, ünümlük, aqıl, həmbəxri tokluğu mülazımət sistemisi bərpa qilishini tezlətib, yeşil səpərgi çıxış yiyen kuvvetini qozğatdı. Qolcu şəhəri alsi Li Xauşuan yıqında tordiki dövlət elektri tori əbsisi arqılıq ağalarının tokluğu orntiş iltimasını sunup, şu günlə təkşürüb təsliqlaşını tamamladı. Li Xauşuan mündaq dedi. Yen energiyalik optomobil seyti balqışqa tokluğu və tok saiti becergili gəldim. İntayın tez becerildi. Dövlət elektri tori ili yexı tok bilen təminlə şirkti, tordi iltimas qılış qatarlıq xalqı qulay tədbirlərini yolu qoyuş arqılıq, nəx meydanda təkşürüş, layihə çıxırış, kuruluşuna təkşürüb ötküz bilişini birləşdürüb becerişini yolu qoyub, ornı tışkı yollaş, əməliyiləşdürüş vaqt çekini zor dərəcdə qısqartdı. Ölçüş kurulması ve tok saiti oran çizgi lengye kuruluşu hakkını pütülley, keçirim kılı siyasetini əməliyiləşdürüb, amını əməli nəbge eriştirdi. Əxli iqtidarlaşqan, kolaylaşqan mülazımı səviyyəsinin öz şüge geçib, ərqaysi nage şəhərlərinin tokluğu əsləhəlir kuruluşu tez etdildi. Növbətdə, Qorğas şəhərdəki 28 Oltıraq rayonda toksikli tokluğu sıblən toluq qaplaş işqa şürülüb. Cəmi 1120 tokluğu çatqosu orın təldi. Bunandan başqa 5-ci əvlad, 6-ci əvlad dövlət dərvazisi, Cungu Qazaqstan Həmkarlıq Mərkəzi və Sayahəçilər Mülazimət Mərkəzi 120 kilovatlıq turaqlıq tokluğudun 38-i mərkəzlik orunlaşdırıldı. Qorğas şəhəri alısı Wei Mingming, İşqi kirishdin burun avtomobilini şirket atrapidiki tokluğunun yenigi toxtatib, savma qilib tok qachiladi. U mundaq dedi. Hazır ommaviy rayonlardagi tokluğular bek qulay. Kunlik tok qachilashda yiroqqa qatnashning hojati yo'q. Odatda tomoq yeganda yoki bozor aylanganda qolgan vaqtda tok qachilasak bo'ladi. Savma qilibla masalani hal qilgili bo'ladi. İli oblastının tokluğu mülazimət tori ağalları Oltıraq rayonudun sayahat mənziri noxtlarıqıca, şəhər rayonudki asaslı qol yollardan çıqra portlarıqıca barğan sıra zışlaşdı. Bu yıl 3-cü ayıqıca oblast boyunca tokluğu umumi sani 8032 getdi. Dövlət elektri tori ili yexı tok bilen təminləş çəklik məsuliyyə şirkti, ticaret mülazimət mərkəzinin müdiri Can Tien Kün mündaq dedi. Yen energiyalik optomobil istimalının canlanışı gəgişib, oranı çıxı yollaş tərtibini ıxcamlab, torda beceriş, materyal kəmbolsumu qobul qılış qatarlıq mülazimətlərini yolu qoyduq. Həqsiz ulaş siyasını əməliyiləşdirib, hər qaysi tərəblərinin ailədə işildildiğən tokluğu oranı çıxı yollaş, cahidə əməliyiləşdirişik birləşib türtkə bulub, tokluğu əsləhə kuruluşunu sıcıl mükəmməlləşdirib, amının yeşil səpərgi çıxışıqa əqiqi kolaylıq yardım, xalq turmuşu bəxt saadetini aşırdıq.
0: Stansımız qəbri. 2026 yıllık kalıptaşlık longısı Şincan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşim Müsabıkası 5. ayının 16. günü başlanıdı. Aptonum rayındık cayla Şincan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşim Müsabıkası medeniyet sayayet itibar çoğun soğukusunu oturuğa çıkırıp futbol müsabıkasını bastı kılıp tenterbiye bilen medeniyet sayayetçilikinin çoğunkuru yoğruluşu türtüki bulup medeniyet sayayet istimal bazılarını canlandırdı. 5. ayının 17. günü İl Oblasti Vekiller Komandası Tuncu Meydan Musabıkı'da Bortala Moğol Abdunum Oblasti Vekiller Komandası bilen musabıkılışıdı. İl Oblasti'deki OA derecelik 19 menzil rayonu kiriş belti itibar siyasetini yolga koydu. Musabıkı katnaşkan mayırla, tiyernırla hem de İl Oblasti Musabık rayonu da musabıkı kürdüğün sayacıyla musabıkı katnaşış Müsabıkı görüş sıfatıga asasen kiriş belti setip alsa 50%'den 20%'kiçe itibardan bahremen bolalaydı. İli Tian Shan Güzarlığı Sayahat Menziri rayonunun baş direktörü Chen Wenji mındak dedi. Bu emeli paravallıktan paydalanıp, köpçülüktün keskin müsabıkı katnışış, müsabıkını görüş bilen bile cismani ve ruhi cihattın aramı ilip, yurtumuzun güzel menzirisinin huzurlanışını ümit kılımız. Bunundan başka İl Oblastı'daki Nurgun Sayahat Kooperatifi, Musabık Rayon'daki Mihmansaray, Ailevi Mihmanhana, Mezilik Tağımla Katarlık Baylıklarını biriktirip, Musabık Vaktı'ı birleştirip, Şincan Dereceden Taşkırı, Futbol Birleşim Musabıksı'ı ağışıp, İlini Sayahat Kılıç Başdevimisi'deki 5 Sayahat Liniyasını layihaladı. Şincan Kızıl Anar Sayahat Kooperatifinin setiş direktörü Marina Mındak dedi. İle de bir gündün 7 günü güç bolgan nadir sayahat liniyasını yolga koyduk. Bunun içi de Narat, Şota, Könderlen, Katarlık, Ela Süpetlik, Menzir, Rayullar var. Bu kıtımkı Şincan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşim Musabıksı katnıştıgan barlı hadımla bir dek 20% itibardan bahremen bolalaydı. Şincan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşim Musabıkası ötküzülü batkan mezgilde Cayla'daki rayon atılıp musabık gördüğün top mestanlılarının zor derecede köpü yedigallıkı mölçerlendi. Şuna Aptonum rayonduk Cayla Erkaysi Menziye rayonları bilen hem türtkü bulup Şincan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşim Musabıkası'nı ağışıp Şincanlı sayahat kılıç medeniyet sayahat çoğun soğukusunu ilan kılıp musabıkı meksus belti hakkını kemiyetiş keçirim kılıç, yemek içmek, yatak bağısını çürüş, medeniyet sayahat istimalıdın toğırılıp götürüp etiş, musabık görüş meksus liniyası yardım pulu katarlık bir katar itibar tedbirlerini yolga koydu. Tarbaktay vilayetinin Şiho şehri Savendi musabık görüp, Şiho'yu kilişki celip kılıç başlayımısını çördüp, medeniyet sayahat itibar çoğun soğukusunu yolgu koyup, emeli nep ve mol rengdar, yes kılıç türleri arkalık, musabıkı ekim miktarını, istimal eşiş miktarı aylandırışını küçep ilgir sürdü. Şiho şehrilik sayahat terakiyat molazmet merkezinin müdiri Can Tinciye mundak dedi. Top mestalları musabıkı belti, Kötügeye asasen Menzir rayonunun kiriş beltini setip alsa ayrım bağdan bahremen bolalaydı. Şehir boyunca yıldız derecelik mihmansarayla 30% itibar beridi. Şunun bilen bile Yun Shenfu'da yemek, içmek, konalgu, mal seti veriş katarlık cihetlerde yardım pul tarkıtılıp payda ötünüp berildi. Musabık meydanında Şiho başdemi kılınğan körgezmi kılıp setiş faaliyeti tesis kılıp şehir rayonunda futbol keçisi katarlık yürüyüşlük faaliyetlerini ötküzüp, köpçülükne şeyhoğu kilip köngüllük oynaş, hadırcam istimal kılış imkaniyeti iyi kılımız.
2: Şincan Yaxşıcay
1: Stansımız Xəbri Baş yaz mezgilide Xotan'ın nurgun caylardaki menzira yollarda sayahatçılar ekimi sicil eşip, tabi menzire, örüp adet, mezlik tağımlarını tetiş, özgücü pahaliyetler tan otturgu çıkırılıp, medeniyet bilen sayahatının yuğuruluşudaki yarkın noktla arka namayan boldi. Çüştün burun saat 10'da Karkaş Konuşehir menzira yolunun çoğun küçük koçları adem bilen lıq dolup adetin taşkırı kızıp getdi. Sayahatçılar özgücü xaslık ige en-envi imaretler topu arzda mokidek ötüşüp, nəpiz tam oymaları, qadimi şik derezi nakışlarını tamaşa kılıp, konu şehrinin özgüce cəllibkarlıqını hes kıldı.

Qadirlik anlıqçı dostlar, şunun bilen bugünkü sapırınızda biz sırdaş programımız ahırlaştı. Programımız neyek durup anlıqan barlıq dostlarımızga rahmat, sapırınla ravan ve bir xatar bolsun. Mən programı riyasetçisi Qadirya Qaysar, növetçi muharir Ramila Abdulmet. Xeyr xoş dostlar.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilot nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hamra boladı.
1: Saat 8:20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilot nusqisi yeniñizdeki haber hamrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anglayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9:20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilot nusqisi yeniñizdeki sefer hamrayıñız. Yol ahvaldan, uçurlardan haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilot nusqisi yeniñizdeki icadiyet hamrayıñız. AI yazıqçılıq yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
2: Saat 13:20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilot nusqisi yeniñizdeki pul tejeş hamrayıñız. Juğulamı numarını tamak biletik almaştırıp hem pul tejeysiz hem hatırcan bulsiz.
3: Saat 14'te Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilot nusqisi yeniñizdeki turmuş hamrayıñız. Sulu Shooting Sodi şehirçisinin Şinjanın özgeç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilot nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hamrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Shooting Atletalı yardım berdi.
3: Saat 17:20'de Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilot nusqisi yeniñizdeki medeniyet hamrayıñız. Medeniyetnin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü his kılısız.
4: Saat 19:20'de Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilot nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hamrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20:20'de Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilot nusqisi yeniñizdeki ügünüş hamrayıñız. Bilim turmuşunuzun tam hurcığa aylanıdı.
6: Saat 22:20'de Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilot nusqisi yeniñizdeki tenerket hamrayıñız. Sağlamlıkka hamrah bulup ägişip çeniqsiz.
0: Sulu Shooting Atletalını çürüp sarxıl mazmunladın huzurunu.
7: Qadirlik dostlar programmağa qaytıp keldik. Tıqtanlarda bolup atqany 107.4 qatnasyna radiosynyň Hayırlyk Aqşam programmasy. Dostlar programmamyz Şinjan radio televiziya stansyna taratqap Sulu Shooting demas qadamda anlatyldy. Agar radio anlaş qulaysyz bolup qalsa telefonuňlarga Sulu Shooting appsyny düşürip, anlasaňlar mointayn qolaylyk bir hapda içindeki her qaysy wagt bölgedeki programmalaryny qaytlap anlaýalaýsylar dostlar, intayn qolaylyk. Dostlar töwende biz birlikde Merdan Mehmet tatlyk urulgan Baxıt şünçe addi namlıq naqşdan özarlanaylı.

Dostlar, yukarıda biz Gülmira Abdet doğrulagan, pekat senle bağımlılık nakşını anladık. Beşinci supumuzga kege uçurlağa karsak, Kucha taksi diyen dostumuz. Kucha'da yolu haberi bire, Kucha Huanghe yolu bilen, yeni avat yol kesişken kızıl çırakta. Tok yokken, şu bölek yürgenle alaydı, dikkat kılanlar da uçur berip du, buldu rahmet. Kucha'daki dostlarımız dikkat kılgaysla. Aziz Can degen dostumuz Korulda yol xabar beray, Korla şehir içidiki ar qaysı yolla. Şunçilik ravankan tostluş yok dep dur, rahmet tapşırıp olduk. Yeni dostlarımızdan Şingfu, Kaysar Ayal, Yusuf Can, Mari Gülhanım qatarlıq dostlar yaqtırıp alıp dur. Çöntiyen degen dostumuz Mubakken, Rabiye Hanım, Qarğay Qız, Zübeyde Amin Gülhanım qatarlıq dostlarımız mı yaqtırıp alıp dur. Sunğan güldestlerinle rahmet dostlar. Hem de biz birlikte Lijiyen Orulluğun International namlıq naqşını alaylayın.

Dostlarımızga yana bir uçurni yetkizeyliye hazır ciddi kegen bir uçurken. Şu dostlarımızdinki yolcularınki bir xatar sepergi çıkış üçün tömür yol tarmaqları aldın. Şu hava rayığı kartta var.

Hayatınız da bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıdı. Yak sizini çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkin bağı programı sizi.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışla etkiliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun serhil programlarını anısından kaçalımız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışla anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İlgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve etizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, gündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizge özgücü duygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı eğiz deyin. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay. Şincan'a gelişenizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsire. Her günü güzel keyfiyat bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher, hayırlık seher.

Hoş kadirdik anlıkçıda bugünkü programımızda tövendikidek mezmullarını uğurlaştırdık. Aval turmuş bilimleri sahipimizde padıçıla iştenini 5 ketim kiyip 1 ketim giyiş gerek. Rak pişirganda rak eğilip tik bulun asılı kılsa tämi en yakışı boludu katarlık mezmullarda sabah söz yapıyoruz. Programımızın sağlamlık savatır sahibisi de hadidin ziyade köp yeb işçiş aç kızanını keri vetidu. Tatlık yemekliklerini kontrol kılışta bir kançıkıl usulgı dikkat kılın katarlık mezmullarda ki savatla dostlarının dikkatini boludu. Hem de dikkat alınan programımızın tepsili mezmullarda basın.

Kadın derizi açılsa, avtomobil içi havasını tez süratle almıştırış ve temperaturunu tövbeletiş önümge yetkili bol iken. Avtomobil manganda şamanlan şavkunumu en tövbe bol iken.

Adette rak yiyişini yakış gördüğünüz mı? Hedi köp. Yani ben de şu rakın tallaşını tazı bilip gitmeydim. Rak pişirganda rak egilip tih bulun asıl kılsa tam an yakışı balıdı. Rak hem itirap kılıdığan sağlam yemeklik. Rak pişirganda otunu kandaktan şaş gerek. Bu cahitte tövendikidek maharet tavsiye kılınadı. Yani rakının ilgili işleri ise karış gerek. Yeni rakını kaynak suyu selip pişirganda aksıl ısıktın özgürüp kıskıraydı. Aslında sozulup durgan rak ilgili işki başlaydı. Terik rak ilgilip 90 graduslık tipulun asılıklığında otunu ölçürüsü boludu. Bu çağda rak köşe şırnalık hem yumuran boludu. Eğer muzultulgan yeni rak ya ki tonultulgan rak olsa rakının ilgili işi 90 gradusun tövben boğucu kaynış gerek. Bu çağda tami bir kadar yakışı boludu. Kadirlik anlıkçılar yukarıda turmuş bilimleri sahibimizde uğrullaştırılgan mezmullani sözlep edok. Hazırının özde naite seher turup programımızda anlavatkan dostlarımız bakken. Memtimin kadırma mevlut yapan yakışımsız, etiyelikiniz hayırlik bulsun. Hizmetleriniz neticilik bulsun. Memi seherde koyulan eydep yaylak mandım dedim ona. Seher turup deme koy bekisini başlaptı diken kepe baptı koylarınız diken özünüz oylağan dikidek semirip sizge yakşı kıtsalıyı menfaatlerine eyip gelsin. Tılsım diken dostumuz sizge mükeptin kep rahmet. Körgez merkezden ürümçü biket geldim yolla ravan diken fıçırınımı verip de. Şimdi yolla. Herkes yol bileklerine ait ravan buluşu mümkün deyip oyla avatımız ha. Hoş anlı kuşula onda kusa mezmalarımızdan ağırlığı da. Şuh nakşılarımız arkalık. Keyfiyat anlığını yukarı götürür gençler.

Qadirlik anıqçılar. Visalının uçuru bakan riyasetçi Qashqadaryo yol xəbərdəydi. Merhaba yolları qoş yönlüş travan. Qashqada ili burtunun aşqanısında pütkül naşlıqla çıxıp oldu. Ettigen de sayat ki manğa sayıcılar naşlıq mansanlı oldu de. Cuma. Naşlıq Allah ettigen de içilip almışsa takılıp getirdi o minakça. O Şinjan'daki yenilikler sahibimizde uğraştırılan uçurlarımız devamlı tosanıq dekti de. Yakında Qashqadaryodaki Muhabbet Naqşısı namlı 8 kısımlık televiziya teatri, Merkez Radyo Televiziya Baş Stansiyası Universal Kanalının Altın Vakti ve IG Yusuf'ta Mas Kademli körüstüldü. Teatrdaki koyu kaynak durmuş ve şipalık köş görülmeli arsda kızgın manazır kozgıdı. Nurgun kişi Qashqadaryo berip aptapsınıp kagim keldi ba deyişti. Bu televiziya teatrda leylendi. Gu Junchen, Çiğutiyen, Mükerrem Kayser Katarlıkla baş rol aldı. Rejissor, sınarist Chen Haiyan ilgiri Boran Çapkını baştan ötküzdüğüm namlıq filmi bilen Changchun Kino Bayramı'da en yakşı tuncu asar mükafatına erişken. İlk ayda Qashqadaryo Kadimi Şehir'de çombağın üç kızının her kaysının turmuştu yolukkan kıyınçılığı bayağı kalınğan. Binakarlık kesbini pütküzgen şazı Şanghay'da işsiz kalğandayken gangarap kılıp yurtta kaytkan. Usulçu minaver toy kılış ve kesip tallaş cahitte kıyın tallaşkı düşkagen. Leyli sapal buyumlağı varıslı kılış üçün tırışıp konu karışlanın asa artını buzup taşlağın. Del muşçağda Qashqadaryo arzuğu intilip kagen ailevi mehmanxanı ticaretsi Joğıncı foto aparatını ilip ulanın turmuşa kirip kuldurma öten bekitini birlikte özgertken. Şundakla en bilen zamani velikten uçturuşu devamı da kadimi şehrinin güzellikini tedirici baykıgan. Tuncu kitim yenilangan filmde şazı kaydeden Qashqadaryo kadimi şehri kirgen de keşke şapak toprağın tamlanı asal rengegi boyugan idi. Balıla tar koçuda rızınk sekreşip, rızınk sekrep koğuluş boynuşu batattı. Çaykandaki tuttar sadası Samsı'nın mezlik pırkığı sınışıp ketken idi. İllıklıkı tolgan kaynak durmuş kamerada ispatlandı. Nurgun körörmen oran bakış Qashqadaryo astı turmuş retimi. Adem de derhal yan telefonunu koyup onun kız sınışış istiki payda kılı diken dedi. Filmde hakiki namayan kılıngan Qashqadaryo kıyapıtımı kızlık noktaya aylandı. Qashqadaryo kadimi şehrinin astıdın menip

Kadirlik anlıkçılar, bu sayfamızda Garbi Şimal rayonundaki tuncu maşin adam 9S tokununun örümçeği makallaşkallığı doğrusu da söz yapıyoruz. Yakında örümçe kısa tekniki tarakiyat rayonu kuruluş, meblağ siliş, içiş kuruyu çeklik şirketi bilen Şincan Vanbu Şuday Pan Tekniki Çeklik Şirketi örümçede Garbi Şimal rayonundaki tuncu maşin adam 9S tokunu törünü kuruş gelişimi imzaladı. Bu türge 30 milyon yuan meblağ siliş planlanan bulup 7. ayının 1. günü resmi ticaret başlaydı. Şincan Vanbu Şuday şirketinin muavin baş müdiri Sun Xiuqun'un tanıştırışça en-envi 4S tokalları adette setiş, zapcas, mulazimet ve inkasını öz işçi galedikken. Maşin adam 9S tokunu da basa mulazimet yanımı kenaydılıp pen tekniki körgezmesi. Mahsulat setiş, üsküllerini icarı gibi eriş, köyünü sakas kılış, setiştin kinki asraş, penni umumlaştırış tetkikati, pen tekniki de yenilik yaratış, ıksaslıklarını terbiyeleş, ehli iktidarlık zincir bilen temilleş, marki küç koşuş katırlık 9 iktidar bölüki bir gevleştirilgen. Bu yada en aldın Katar'daki ehli iktidarlık maşini adamını köygülü bulup boğanmay, yine balılağa callık boğun süni akıl tetkikat değerisini eskildirgili. Ya ki esil maşini adam musabıkısını kösetkili buludu. Bu tür Tianshan bulut hesaplaş kesiple bazı sığa bekitilgen bulup, birinci kararlık plandaki kölümü 1400 kvadrat metre. Birinci ve ikinci kevetteki boşluğunu öz içi kalıdı. Bu arkalık yaşlığa maskeldiğen pen teknik eskiliş boşluğu berpa kılınadı. Tianshan bulut hesaplaş kesiple bazısı ürümçü rakamlık ıksadının yadırılık motoru bulu süptü bilen bu türünü köngüldükerek terakkiyat tüpürk bilen temelledi. Bu tür yol koyulgan diken Şincan'ın maşin adam kesbi mulazimet boşluğunu test doldurup Şincan'ın rakamlık ıksadi ve ahli iktidarlık yasımcılık kesbinin merkezlik terakkiyatını güçlük ilgir sürüldü. Yukarıdamda anlıkçılarımızga yurtdımdaki yenilikla sahipsi görüllaştırılgan mezmullarını söz yapıyorduk. Anlıkçılarımızdaki mezmullarımızı yaktırıp anlıkaş devamlıktır de programımızga uçur yoldaşını mı kızgın karşı alımız.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizin ihtiyacınızda her vaqt kulaq selişini xalaydı.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Baharda rengarang güller bizni huzurlandırsa.
2: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizni ram kıladı.
1: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
2: Kışta appak kar yağıp mol osuldun direk berdi.
1: Biz manımışında toxtamay almışıp durgan tört pəsilinin her bir gününü sizler bilen radyo dolkulları arqalıq sırdışıp ötküzümüz.
2: 107.4 katına sənət radyosu siz basqan yollarda her vaqt sizge hemra.
1: 107.4 katnaş sənət radyosu.